Grajina Batsevich'in Piyano için Scherzo'sunun Şevki Şişov Urbanski'ye ait orkestra düzenlemesini Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 7 Kasım 2020 tarihli konseri Samuel Barber'ın Opus 14 Keman Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Agustin Hadeli.

Samuel Barber'ın keman konçertosunu solist Agustin Hadeli ve Krzysztof Urbanski yönetimindeki Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 7 Kasım 2020 tarihli konser kaydından sunacağımız son eser Mendelssohn'un Opus 90 La Majör 4. Senfonisi.

Opus 90 La Majör 4. Senfonisini Krzysztof Urbanski yönetimindeki Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Friedrich Chopin'in solo piyano için 1837 yılında kaleme aldığı Opus 25 12 Etüt serisiyle devam ediyor.

Frédéric Chopin'in dönemi için devrim niteliğindeki piyano çalma tarzının temelini oluşturan Opus 25 12 Etüt serisini piyanist Daniil Trifonov seslendirdi. Grażyna Bacewicz'in 1952 yılında kaleme aldığı bir numaralı piyanolu kenteti var sırada.

Piyanist Piotr Salaycik ve Silesian Quartet, Grażyna Basewicz'in 1952 tarihli bir numaralı piyanolu kentetini seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın 1003 katalog numaralı La minör 2. keman sonatından Andante tempolu bölümle sona eriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1003 katalog numaralı La Minör 2. solo keman sonatından Andante tempolu bölümü Agustin Hadelich seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Giacchino Rossini'nin trompet vuruşlarıyla son derece zeki bir saksağını betimlediği Hırsız Saksağın Operası'nın uvertürünü ve Ludomir Rozicki'nin Mona Lisa Gioconda başlıklı 1911 tarihli senfonik şiirini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne eserlerinde romantik dönemin ruhunu en iyi yansıtan isimlerden biri olan Robert Schumann'la başlıyoruz. Bestecinin Opus 48, şairin Aşkı adlı şarkı zincirini bariton Ingvar Wicksell, piyanist Erik Verba eşliğinde seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 48, şairin Aşka adlı şarkılar zincirini baritor Ingvar Viksel ve piyanist Erik Verba'dan dinledik. Geç romantik dönemin Rus bestecisi Mihail Ippolitov Ivanov'a ait Kafkasya Eskizleri başlıklı orkestra süitiyle devam ediyoruz.

Geç romantik dönem bestecisi Mihail Ippolitov Ivanov'un Kafkasya Eskizleri başlıklı orkestra süitini Edmonton Senfoni Orkestrası seslendirdi. Rönesans dönemi sonlarında klavyeli çalgılar için bestelediği eserlerle tanınan Jan Peterson Sverling'in Ren Nehrinde Yelken Açtım adlı parçası var sırada.

Klavsen sanatçısı Glenn Wilson, Jan Peterson Sveling'e ait Ren Nehrinde Yelken Açtım adlı eseri seslendirdi. Operalarıyla tanınan Giuseppe Verdi'nin Dante'nin sözleri üzerine 1873 yılında 5 sesli koro için bestelediği Babamız başlıklı eserle devam ediyoruz.

Giuseppe Verdi'nin Dante'nin sözleri üzerine 1873 yılında yazdığı Babamız başlıklı eseri Andras Hoffmann yönetimindeki Ave Oda Korosu'ndan dinledik. Barok dönem bestecisi Georges Müffat'ın 1701 tarihli eserler dizisinden Aşk Çılgınlığı başlıklı parça var sırada.

George Müfa'nın 1701 tarihli eserler dizisinden Aşk Çılgınlığı başlıklı parçayı Mihi Gag yönetimindeki Orfeo Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Giacchino Rossini'nin müzikal açıdan trompet kullanımıyla dikkat çeken Hırsız Saksağın adlı operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Gioachino Rossini'nin Hırsız Saksağan Operası'nın uvertörünü Günter Piler yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Fransız besteci Vincent Dandy'nin 1884 yılında cello ve orkestra için kaleme aldığı Lied adlı parçanın piyano eşlikli yorumu var sırada.

Fransız besteci Vincent Dandy'nin 1884 tarihli Lida adlı parçasını cello'da Sterling Elliott ve piyano'da Richard Aldi'den dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 573, Duporum Minuesi üzerine 9 varyasyon başlıklı serisiyle devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'a ait Köhel 573, Duporum Minüesi üzerine 9 varyasyonu Christian Ilha Adlan seslendirdi. Ludomir Rozicki var sırada. Polonyalı bestecinin 1911 tarihli Opus 31, Mona Lisa Gioconda başlıklı senfonik şiirini dinliyoruz.

Tomi Rosiçkin'in Mona Lisa Gioconda başlıklı 1911 tarihli senfonik şiirini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımız Jeronimo Jimenez'in bir İspanyol dramatik janrı olan Zarzuela formunda yazdığı Luis Alonso'nun Düğünü başlıklı eseriyle sona eriyor.

Granado Gitar İkilisi, romantik dönemin İspanyol bestecilerinden Jeronimo Jimenez'e ait Luis Alonso'nun Düğünü başlıklı eseri yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Saat 7. Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir

Araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev'de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail'li işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz.

0: y'all grown men.
1: I think it would be.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Anton Rubinstein'ın Opus 11 Violonsel ve Piyano için 3 parçasını dinlediniz. Mihail Kanka ve Jaromir Klepacz ikilisi seslendirdi.

Louis Ferdinand'ın Opus 11 yaylı sazlar ve piyano için Larghetto başlıklı çeşitlemelerinden bölümler sunduk. Parnassus üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltın.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. John Dowland, Henry Purcell ve Benjamin Britten'ın eserleri eşliğinde İngiltere yolculuğumuz başlıyor. İngiliz besteci, laftacı ve şarkıcı John Dowland, Rönesans döneminin önemli isimlerinden biridir. 1563'te doğan bestecinin erken yaşamı hakkında çok az şey bilinir. Sessiz Gece adlı şarkısının başında yazan Sevgili Hemşerim, İrlanda'nın Dublin şehrindeki tüccar Bay John Forster'a ithaf ediyorum cümlesi nedeniyle Dowland'ın İrlanda kökenli olduğu düşünülür. 1580'de Fransa Büyükelçisi Sir Henry Cobham ve halefi

Sir Edward Stafford'ın hizmetinde çalışmak üzere Paris'e gider. 4 yıl sonra Londra'ya döner. 1594'te İngiliz sarayında laftacı olmak için başvurur ancak başvurusu kabul edilmez. Reddedilme nedenini Kraliçe Elizabeth'in Protestan, kendisinin de Katolik olmasına bağlasa da bu durum kesin değildir. 1594-1595 yılları arasında Almanya ve İtalya'yı kapsayan bir Avrupa yolculuğuna çıkar. Padua, Venedik ve Floransa gibi önemli kültür merkezlerini ziyaret eder. Bu seyahatlerini 1597'de yayımlanan birinci şarkı kitabında yazdığı kısa notta anlatır. 1598'den itibaren Danimarka Kralı 4. Christian'ın hizmetinde çalışır. Kralın müziğe olan ilgisi sayesinde yüksek maaş alır ve sarayda büyük saygı görür. Ancak eserlerinin basımı ile ilgili işler için İngiltere'ye yaptığı uzun yolculuklar ve izin süresini aşması gibi nedenlerle 1606'da görevinden alınır. 1612'de İngiltere'ye döner. Hayatının kalanını Londra'da Kral 1. James'in sarayında laftacı ve besteci olarak çalışarak geçirir. Dowland'ın eserlerinin büyük bölümü kendisinin de ustalıkla çaldığı lavta için yazılmıştır. Şimdi sizlere bu eserlerden örnekler sunuyoruz. İlk olarak bestecinin oğlu Robert Dowland tarafından 1610'da yayınlanan Lavta Dersleri kitabında yer alan Melancholy Galliard'ı dinliyorsunuz. Nigel North seslendiriyor.

John Dowland'ın Melankoli Galliard adlı eserini Nigel North seslendirdi. Pavan da Galliard gibi dönemin gözde saray danslarındandır. Yavaş tempoda ve görkemli bir dans olan Pavan, daha hızlı ve hareketli Galliard'dan önce yer alırdı. Dowland'ın solo lavta için yazdığı Pavanlar da dönemin seçkin Pavan örneklerindendir. Bestecinin solo lavta için yazdığı Pavanlardan 3 örnek sunuyoruz. Nigel North seslendiriyor.

John Dowland'ın Üç Pavanını dinlediniz. Nigel North seslendirdi. 1659 yılında Londra'da doğan Henry Purcell, İngiliz barok müziğinin en önemli temsilcisidir. Hayatının büyük bölümünü Westminster'da geçirmiş, üç farklı kralın hizmetinde çalışmış, saray görevlerinin yanı sıra opera, sahne müziği ve oda müziği alanlarında da eserler vermiştir. Purcell'ın doğumu iç savaş ve yönetim değişiklikleriyle şekillenen çalkantılı bir döneme denk gelir. Kralla parlamento arasında mücadele, iç savaş, askeri yönetim olan Oliver Cromwell dönemi, Cromwell'ın ölümünden sonra 1660 yılında monarşinin yeniden kurulması ve 2. Charles'ın tahta çıkması, 1665'te veba salgını ve 1666'da Londra yangını ülkedeki siyasi ve toplumsal hayatı derinden etkileyen olaylardır. Monarşinin yeniden kurulmasıyla birlikte saray hayatı canlanır. Tiyatro ve müzik yeniden önem kazanır. Tiyatrolar yeniden açılır, müzik ve dans saray törenlerinin vazgeçilmez bir parçası olur. Londra ise hem saray kültürünün hem de gelişen sahne sanatlarının ve halka açık konserlerin merkezi haline gelir. Özellikle Londra'daki saray çevresi, Fransız ve İtalyan etkilerinin görüldüğü gösterişli ve keyif odaklı bir kültüre yönelir. Purcell'ın müzik yaşamı ve eserleri de bu ortamda şekillenir. The Fairy Queen, Purcell'ın önemli sahne eserlerinden biridir. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunundan esinlenerek yazdığı eser, konuşmalı tiyatro bölümlerinin ve koronun arasına yerleştirilmiş danslardan ve sözsüz parçalardan oluşur. Şimdi sizlere Purcell'ın bu eserinden bölümler sunuyoruz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri şöyle: Prelude, Air, Rondo, Chaconne.

Henry Purcell'ın The Fair Queen Suite'inden bölümler dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Şimdi de bestecinin 790 eser sayılı 1 numaralı Sol Minör Trio sonatını dinliyorsunuz. Christoph Coin, Christopher Haglund, Pablo Beznoschik, Rachel Pager seslendiriyor.

Henry Purcell'ın 790 eser sayılı 1 numaralı Sol Minör Trio sonatını dinlediniz. Christoph Coin, Christopher Hogwood, Pavlo Beznosik, Rachel Pudger seslendirdi. İngiltere'de sanatsal ve kültürel açıdan canlanmaya ve eğitimin gelişmesine yönelik çalışmaların ağırlık verildiği bir başka dönemde İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. Bu dönemde eğitim odaklı projelere katkı sağlayan çalışmalardan biri İngiliz besteci Benjamin Britten'ın 1945 yılında bestelediği Purcell teması üzerine Varyasyonlar ve Fügdür. Eser gençler için orkestra kılavuzu adıyla da bilinir. Henry Purcell'ın Ablelazer adlı sahne müziğinden bir tema üzerine kurulu varyasyonlar, çocuklara ve gençlere orkestrayı tanıtmak amacıyla yazılmış en önemli eğitimsel eserlerden biri olarak kabul edilir. Şimdi sizlere Britten'ın orkestrasyondaki ustalığını da gözler önüne seren bu eserini sunuyoruz. Sir Andrew Davis yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Benjamin Britten'ın Purcell'ın teması üzerine bestelediği Gençler İçin Orkestra Kılavuzu adlı eserini dinlediniz. Sir Andrew Davis yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. John Dowland, Henry Purcell ve Benjamin Britten'ın eserlerine yer verdiğimiz programımız burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Ralph Williams ve Edward Elgar'ın eserleri eşliğinde İngiltere yolculuğumuz devam edecek. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. İngiliz cellist Paul Watkins ve İtalyan piyanist Alessio Bax'ın geçtiğimiz günlerde Signum etiketi altında yayınlanan, Ludwig van Beethoven'ın Opus 5 olarak numaralanan cello sonatlarını içeren albüm döngüsü, Aralık 2024'te İngiltere'de Wells'deki Cedars Hall'da kaydedildi. Watkins ve Bax, teknik detaylar ölçüsünde müzikal anlatımda sergiledikleri derinlik ve duyarlılıkla dikkat çekmekte. 1997 ila 2013 yılları arasında ünlü İngiliz Oda Orkestrası Nash Ensemble'ın bir üyesi olarak görev yapan Paul Watkins, sonraki süreçte Oda Müziği sahasının bir başka gözde topluluğu Emerson Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak konserler verdi, nice referans albümlerde çaldı. İngiliz Oda Orkestrası'nın ilk müzik direktörü olan Watkins, solist olarak da çeşitli kıtalarda Gewandhaus Orkester Leipzig, Colorado Senfoni ve Hong Kong Filarmoni gibi senfonik topluluklar önünde konserler verdi, BBC Proms gibi seçkin organizasyonlarda şef olarak sahneye çıktı. 1997 yılında Hamamatsu, 2000 yılında Leeds Uluslararası Piyano Yarışmalarında kazandığı birincilik derecesiyle adından övgüyle söz ettiren Alessio Bax, Marin Alsop, Fabio Luizzi, Simon Rattle ve Yuri Temerkanov gibi usta şeflerin yönetiminde New York Filarmoni, Londra Senfoni, Boston Senfoni, Cincinnati ve Tokyo Senfoni gibi topluluklarla aynı sahneyi paylaştı. Albümleri saygın kuruluşlar tarafından ayın albümü, editörün seçimi olarak sunuldu. Bu iki başarılı müzikçinin, Paul Watkins ve Alessio Bax'ın, geçtiğimiz günlerde Signum etiketi altında yayınlanan ve Beethoven'ın Opus 5 olarak numaralanan cello sonatlarını içeren albüm serisinden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Alman bestecinin Sol minör 2. sonatını seslendiriyor. Eser 2 bölümden oluşmakta.

İngiliz cellist Paul Watkins ve İtalyan piyanist Alessio Bax'ın geçtiğimiz günlerde Signum etiketi altında yayınlanan ve Beethoven'ın Opus 5 olarak numaralanan cello sonatlarını içeren albüm serisinden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Alman bestecinin sol minör ikinci sonatını seslendirdi. Paul Watkins, kardeşi, piyanist ve besteci Hugh Watkins ile uzun yıllara yayılan güçlü bir sanat ortaklığı

içinde. Birbirlerini derinlemesine anlayan Watkins kardeşler müzikal dilleriyle dikkat çekiyor. Hall ve Watkins ikilisinden dinliyoruz. Sanatçılar, Bohuslav Martinu'nun 378 eser sayılı Slovak halk şarkısı üzerine Varyasyonlar adlı yapıtını seslendiriyor.

Bir Paul ve Hugh Watkins yorumuna kulak verdik. Sanatçılar, Bohuslav Martinu'nun 378 eser sayılı Slovak halk şarkısı üzerine Varyasyonlar adlı yapıtını seslendirdi. Liza Batyashvili, Ian Bostrich ve Mark Padmore gibi birçok seçkin sanatçı ile düzenli olarak konserler veren Alessia Bax bir oda müziği tutkunu. İtalyan piyanistin eşi Lucille Chan ile Signum Records için kaydettiği albümler ise bu bağlamda değerli. 1989 yılında Igor Stravinsky Uluslararası Piyano Yarışması'nda kazandığı birincilik ödülüyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı piyanist Lucille Chan, oldukça genç bir yaşta, henüz 20 yaşını doldurmadan hem Curtis Müzik Enstitüsü hem de Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun oldu. Sonraki süreçte Londra'da Maria Corcho ile, Salzburg'da ise Mozarteum Üniversitesi'nde Karl-Heinz Kamaling ile çalıştı. Weimar'da Franz Liszt Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Chan, burada Lazar Berman ile çalıştı ve Konzertexamen diploması aldı. İtalya'daki Accademia Pianistica Incontri Col Maestro'dan master ünvanı ile mezun olan sanatçı Accademia Chigiana'dan da onur diploması aldı. Chan'ın Dynamic Records etiketi altında yayınlanan ve Georg Ligeti'nin tüm piyano eserlerini kaydettiği albüm serisi yorum derinliğiyle dikkat çekmekte. Sanatçının Scrabin eserlerinden oluşan albümü ise Hollanda'daki Prelude Classical Awards kapsamında en iyi enstrümantal kayıt ödülünü kazandı. Bir Alessio Bax ve Lucille Chan yorumuna kulak veriyoruz. İkili, Francis Poulenc'ın FB61 eser sayılı iki piyano için konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Allegro Manon Troppo, ikinci bölüm Larghetto, üçüncü bölüm Allegro Molto.

0: Özel Can ve Alessio Bax yorumuyla dinledik. Sanatçılar Francis Poulenc'ın iki piyano için konçertosunu seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici. Mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. 1898-1963 yılları arasında yaşayan İspanyol besteci Salvador Bacarice Quinoria, Madrid Konservatuvarı'nda öğrenim görmüş, Manuel Alberti'den piyano, Conrado del Campo'dan kompozisyon dersleri almıştır. Bacarice, müzikal muhafazakarlıkla mücadele etmek için Lesis ruhuyla kurulmuş, Grupo de los Ojo'nun önde gelen bir üyesiydi ve 1936 yılına dek Union Radio'nun sanat yönetmeni olarak yeni müziğin tanıtılmasını sağladı. İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilerin yanında yer alarak Valencia ve Barcelona'ya gitti. Barcelona'da müzik işlerinden sorumlu hükümet temsilcisiydi ve pek çok konser düzenledi. Savaşın sonunda Paris'e taşındı ve 1945'ten ölümüne dek İspanyolca programların yayımcısı olarak Radyo Televizyon Fransız'da çalıştı. Bacarice'nin oldukça kapsamlı olan üretisi uluslararası alanda pek tanınmamıştır. Eserleri arasında piyano ve orkestra için 4 konçerto, oda müzikleri, solo piyano parçalarıyla Ramon Jimenez, Rafael Alberti ve Luis Cernuda'nın metinleri üzerine bir dizi şarkı yer alır. Biz de Bacarice'nin 1952 yılında bestelediği gitar ve orkestra için Opus 72 konçertinosunu seçtik.

0: İspanyol besteci Salvador Bacarice'nin gitar ve orkestra için Opus 72 konçertinosunu Narciso Yepes'e Odon Alonso yönetimindeki İspanyol Radyo Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik.
1: Radyo 3.
0: Jules Massenet, 20. yüzyılın ikinci yarısında müzik hayatına egemen olan modernite savunucuları tarafından haksızca görmezden gelinen bestecilerdendi. Fransa'da kendi kuşağının önde gelen opera bestecilerinden olan Massenet, Paris Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve 1863'te Roma ödülünü kazandı. Villa Medici'de geçen 3 yılın ardından Paris'te Don César de Bazar ve Maria Magdalene operalarıyla ilk başarısını yakaladı. Fakat genç bestecinin kariyerini garantileyen 1877'de Palazzo Garnier opera binası için tasarladığı Le Roi de Lahore, Lahore kralıydı. Proje 1872 yılında şekillendi ve çok zahmetli bir sürecin ardından meyvesini verdi. Bizet'in İnci Avcıları ve Dölib'in Lakmesi gibi Massenet'e büyük bir egzotik opera bestelemeye girişti. Librettosunu Louis Galle'nin yazdığı Orta Çağ Hindistan'ında geçen Lahore Kralı Massenet'i zirveye taşıdı. Lahore Kralı dünyayı fethetmek için yola çıktı ancak saltanatı 1920'lerde sona erdi. Opera 1977'de Vancouver'da Sita rolündeki büyük soprano Joan Sutherland ve güçlü prodüksiyona rağmen repertuvarda yer bulamadı. Uzun süredir unutulan bu eserin yeniden keşfedilmesinin ardında Massenet'in orkestrasyon sanatı, karakterleri resmetmedeki şaşırtıcı müzik içgüdüsü, muhteşem bir şekilde bestelenmiş korolar ve dans sahneleri yatıyor. Massenet, Grand Opera'nın kendine özgü türünden ustaca yararlanmış ve

Saksafonun da yer aldığı muazzam bir orkestra kullanmıştır. Bugün neredeyse hiç bilinmeyen Lahor Kralı, insan tutkularını tasvir eden melodik sayfalarıyla bir başyapıt. 11. yüzyıl Hindistan'ında Kral Alim, işgalciler tarafından tehdit edilen Lahor Krallığını yönetmektedir ve rahibe Sita ile büyük bir aşk yaşamaktadır. Durumu öğrenen Vezir Sindhia onları suçlar ve kralı yasak aşkının kefareti için işgalcilerle savaşmaya zorlar. Sita canına kıyar ve Alim de onunla birlikte ölür. Aşıklar sonsuza dek birlikte olacakları Indra'nın cennetine yükselirler. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Jules Massenet'in Lahor Kralı başlıklı operasından seçtiğimiz bölümleri Louise Lima, John Sutherland, Cheryl Mins ve London Voices korosuna Richard Boninge yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan

0: haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.
1: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
2: Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.
3: TRT Radyo 3.
4: Saat 12.
3: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan, ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan başkenti Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatının devam ettiğini belirtti. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz, dedi. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz davasında karar çıktı. Sanık Korkmaz'a, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsat işlemlerinde irtikap suçu işlendiğine dair soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya dair açıklama yapıldı. Müteahhitlere belediye iştiraki olan Kent Anonim Şirketi ile danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalattırıldığı, zorla yapılan bu anlaşma nedeniyle irtikap suçunun oluştuğuna dikkat çekildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde

de Çin'den ayrılması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: Filmlere yolculuk.
1: İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk. 7 gün sonra yine yollardayım. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte nereye mi gidiyorum? Asıl adı Nesim Sadaka olan Türkiye kökenli Nil Sadaka'nın bizi tek yönlü tren biletiyle götüreceği Yalnızlar kentine. 1959 yılında Jack Keller ve Hank Hunter'ın notaları ve lirikleriyle almış Neil bu dönüşü olmayan gidiş biletini. Ne dersiniz? Geç kalmadan bu trene yetişelim ve hep birlikte Yalnızlar kentine doğru yola koyulalım mı? One Way Ticket ve Neil Sedaka.

One Way Ticket to the Blues. 1959 yılında dönüşü olmayan gidiş biletiyle hüzün ve yalnızlığa doğru yola çıkmıştı Neil Sedaka. Neil'den 23 yıl sonra Türkçe sözlü hafif müziğin her zaman sevilen seslerinden Nilüfer Yumlu, 1982 yılının anılarıyla ta uzak yollardan iklimlere yolculuğumuza geliyor ve Abdülhalim Hafız'ın Nebdidi Miniel Hikaye adlı şarkısını Hülkü Aker'in Türkçe uyarlamasıyla seslendiriyor. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına, içimde yanan hasretinle baktım durdum senin yollarına.

0: Nilüfer daha uzak yollardan geldi. Bense çok uzak yollara gidiyorum ve 1961 yılının Karayiplerine, Büyük Antillerin Jamaika adasına yöneliyorum. İklim, doğa, insanlar, müzikler, her şey değişiyor bir anda. New York'ta doğan ama ilk gençlik yıllarını annesinin doğup büyüdüğü Jamaika'da anneannesinin yanında yaşayan Harry Belafonte, kendini Kalipso'nun kıvrak ritmine kaptırmış, geleneksel bir Jamaika ezgisiyle Emmanuel yolunda karşılıyor beni orada. Go down Emmanuel Road.
1: Go down Emmanuel Road, man and boy. Got to break that stone. I tell you, go down Emmanuel Road, man and boy. Got

1961'den 1968 yılına bir Karayip Adası'ndan bir başka Karayip Adası'na, Jamaika'nın Emmanuel yolundan Porto Rico'nun yeşil yollarına, 54 yıl öncesinin Karayiplerinde elinde gitarıyla Porto Rikolu Jose Monserrate Feliciano Garcia'yı görüyorum orada. Gözleri görmüyor ama sesi ve sezgileri, gitarı ve duyguları yol gösteriyor ona bu yeşil yolda. Camino Verde ve Jose Feliciano.

Güneye doğru yola çıktım bir kere. Artık hiç durur muyum? Daha da güneye iniyor, daha uzak bir coğrafyaya, daha uzak bir zamana gidiyorum. Ve şu anda 1926 yılının Arjantin'indeyim.

Kime miras diyorum orada sevgili dinleyiciler? 1890'da Bert Garde'den, çamaşırcılık yapan Fransız bir anneden Charles Romuald Garde adıyla Toulouse'da dünyaya gelen bir magoya, bir sihirbaza.

Bildiğimiz büyücülerden değil o. Tango'nun sihirbazı. 3 yaşındayken annesiyle birlikte Bordo limanından yola çıkarak Buenos Aires'e göçmüştü. İlerleyen yıllarda yolu Arjantinli gazeteci, oyun ve söz yazarı Alfredo Lepera ile kesişince kendini tangoların dünyasında bulmuştu. Kısa süre sonra Carlos Gardel adıyla El Rey del Tango, tangoların kralı olmuştu Fransız asıllı şarkıcı. 100 yıl öncesinin Buenos Aires'inde küçük bir yolda buluyorum Carlito ve ironik biçimde Mudo, sessiz diye de anılan tango kralını. Notalarıyla Juan de Dios Filiberto döşemiş, Gabin Coria Peñalosa da virikleriyle bezemiş bu küçük tango yolunu. Caminito ve Carlos Gardel.

Gidenler ve gelenler değişiyor ama Arjantin'deki o küçük yol yerli yerinde duruyor sevgili dinleyiciler. Çünkü o yol tangonun sonsuza uzanan yolu. 1926'da Carlos Gardel vardı o küçük yolda. 1976'da ise büyük bir kalabalığı görüyorum orada. Kaldırımda Roberto Livi'nin yönettiği tango orkestrası. Tam ortalarında da 1943 Madrid doğumlu Galicia kökenli bir İspanyol şarkıcı Julio Iglesias. Notalar ve lirikler tabii yine aynı ama Julio Iglesias'ın Caminito yorumu oldukça farklı.

Tangonun Caminitos'undan gelip geçenler hiç eksik olmuyor. Atlantik'in öte yakasında uzanan yollar beni Amerika kıtasının güneyinden kuzeyine götürüyor sevgili dostlar. Ama bir dakika, ayağıma botlarımı geçirmeliyim önce. Yollarda yürüyeceksen botlarını giymelisin diyor çünkü Nancy Sandra Sinatra. 1965 yılının Amerika yollarında bana Oklahomalı Lee Hazelwood'un pop caz duygulu notaları ve sözleriyle Frank Sinatra'nın günümüzde 83. yaşını süren New Jersey doğumlu kızı yol göstereceğine göre onun isteğine uymamak olmaz değil mi? O zaman botlarımız ayağımızda ve hadi gelin birlikte bir kez daha düşelim yollara. Those boots are made for walking ve Nancy Sinatra.

Çantamız sırtımızda, botlarımız ayağımızda. Öyleyse hemen 1969 yılına, doğruca karayollarına. Üstelik Nancy Sinatra'da Dave Young'ın Bir Yol şarkısıyla yine aramızda. The Highway Song.

Evet, şu anda karayollarındayım ve rotamı nereye mi yönlendiriyorum? 1965 yılının Büyük Britanya'sındaki 66 numaralı karayoluna. Londra'lı Charles Watts ve Bill Wyman, Dartford'lu Keith Richards ve Mick Jagger'la Cheltenham'lı Brian Jones, yani Rolling Stones da oradalar. Sözleri ve müziği Bobby Troup imzalı bir R&B şarkısıyla yollar boyunca uzanan iklimlere yolculuğumuza katılıyorlar. Get Your Kicks on Route 66.

Britanyalı rock, blues, hard rock ve pop topluluğu Rolling Stones, 57 yıl öncesinin 66 numaralı Karayolu'nda. Şarkı söyleyen Kozak lakabıyla anılan Viktor Klimenko ise 99 yıl öncesinden, 1927'den bugüne uzanan karlı bir yolda. Çarlık Rusyası döneminde Sankt Petersburg'da dünyaya gelen ve 49 yaşında Moskova'da yaşama veda eden Sovyet müzisyen ve besteci Boris Ivanovich Fomin'in notalarla Ozan Konstantin Podrevski'nin ise dizelerle döşediği bu yol 1970 yılında Viktor Klimenko'nun sesinden geçiyor ve onun sesiyle iklimlere yolculuğumuza ulaşıyor. Dragoy Dlinnyu.

Ехали на тройке с бубенцами, а вдоль мелькали огоньки.

Так живя без радості, без муки. Помню я ушедшие года.

1968 yılında Gene Ruskin'in İngilizce uyarlamasıyla adı Those Were The Days oldu ama daha önce dinlediğimiz gibi Victor Klimenko'nun sesindeki Daragoy Dlinnu'yu, uzun karlı bir yoldu o. Sapmak üzere olduğumuz sokaktaysa George Bernard Shaw'un Pygmalion, Bir Kadın Yarattım oyununun kahramanları. Victoria tarzı malikanelerin sıralandığı 19. yüzyıl başlarındaki Londra'nın aristokrat Belgravia sokağı burası. Profesör Henry Higgins ile onun bir hanımefendiye dönüştürdüğü çiçekçi kız Eliza Doolittle, leylakların gölgelediği bu sokaktaki bir malikanede yaşıyorlar. Ve Eliza'ya fena halde abayı yakan Londra sosyetesinden genç ve yakışıklı bir erkek aynı caddede onun için hissettiği duyguları Alan J. Lerner ve Frederick Love imzalı ezgiyle ve Vic Damon'ın sesiyle dile getiriyor sevgili dostlar. On the street where you live.

Rick Rayman, On the Street Where You Live diyerek şarkı söylerken sanıyorum My Fair Lady müzikalinin görüntüleri canlandı birçoğunuzun gözünde. George Bernard Shaw'un Pygmalion, Bir Kadın Yarattım oyunundan önce Broadway'e sonra da büyük ekrana uyarlanan bir müzikaldi My Fair Lady. Eliza Doolittle'ı canlandıran Audrey Hepburn, Profesör Higgins'ı oynayan Rex Harrison ve genç aşık rolündeki Stanley Holloway'in suretleri vardı o görüntülerde. Eliza'nın yaşadığı o Londra sokağı derin bir uykuya dalarken karşı kıyıya Ada Avrupa'sından kıta Avrupa'sına geçiyorum ve yollardaki müziklerin izini nerede mi sürüyorum? Paris'teki Belleville sokağında 1915 yılının 19 aralığında o sokakta 72 numaralı binanın önündeki kaldırımda dünyaya gelir Edith Giovanna Gassion. Müzik dünyasında serçe anlamına gelen Piaf soyadıyla ünlenir ve kaldırım serçesi lakabıyla anılır. Ve Edith Piaf bizleri 77 yıl önce o sokakta verdiği baloya davet eder. Bir Michel Eme javasını söylerken Emil Borel akordiyon onu Robert Chauvigny'de orkestrasıyla ona eşlik eder. Baldan Mahru ve Edith Piaf.

Paris'e gelmişken Şanzelize'de bir tur atmadan olmaz değil mi? Adını Yunan mitolojisindeki antik söylencelerde cenneti tanımlayan Elysion ovalarından alır Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize bulvarı, Avenue de Şanzelize. Fransızlar dünyanın en güzel bulvarı diye adlandırırlar Şanzelize'yi. İstanbul'daki Theodosius dikili taşı gibi Mısır'dan getirilen Luxor obeliskinin bulunduğu Concorde alanından, Arc de Triomphe'dan Zafer Takı'nın yer aldığı etuale Yıldız alanına, bugünkü adıyla Charles de Gaulle meydanına uzanır Paris'in ünlü bulvarı. Ağaçların gölgelediği sağlı sollu geniş kaldırımlar, butikler, sinemalar, kabareler, tiyatrolar, restoranlar ve kafeler. Louvre Müzesi, Tuileri Bahçeleri, Arch de la Défense ve birçok tarihsel yapı bir tür aks historik, tarihsel bir eksen oluştururlar bulvar boyunca. Günün her saatinde ve her mevsiminde canlı ve renklidir Şanzelize. İşte ben de şu anda Şanzelize'nin o rengarenk kalabalığı içindeyim ve o kalabalıkta kime mi rastlıyorum? Mike Welch ve Mike Degan'ın imzalı Waterloo Road'u, Waterloo yolunu çevresini saran Alman gezginlere onların diliyle, Hans Bratke'nin Almanca sözleriyle anlatan Joe Dassen'e. Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal wir beide sind, so froh wenn wir uns wiedersehen. Oh, Champs-Élysées ve Jean Dassin.

1960 yılının anılarıyla Şanzelize'de şarkı söylüyordu Joe Dassin. Mike Pinder, Ray Thomas, Graham Edge, John Loach ve Justin Hayward ise Madeleine Bulvarı'ndalar. Mike Pinder ve Ray Thomas'ın 1964 yılında Birmingham'da kurdukları İngiliz rock topluluğu The Moody Blues'u oluşturan 5 müzisyen onlar. 1966'nın anılarında onları bekleyen sevgiliyle buluşmak üzere Paris'e, Boulevard des Capucines, Boulevard des Italiens ve Boulevard Montmartre'la birlikte Paris'e

Paris'in doğudan batıya uzanan dört büyük bulvarından biri olan Madeleine Bulvarı'na gelmişler. Gelmişler ama onları bekleyen kimse yokmuş orada. Ağaçların yapraklarını döktüğü Madeleine Bulvarı'nda. She said she'd come, she didn't. I'm the one in love, she isn't. There's no girl standing there, and there's no one who cares, and the trees are so bare on the boulevard de la Madeleine.

Ve TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuzun son durağı. Tabii her zamanki gibi İstanbul Radyosu'nda. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk. Haftaya yeniden buluşmak üzere teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İspanyol piyano müziğinin zarif ve şiirsel isimlerinden Enrique Granados'un piyano için yazdığı eserlerine kulak vereceğiz. Bestecinin Romantik Sahneler ve Şiirsel Sahneler adlı yapıtları, güzelliklerinin yanı sıra Granados'un piyano müziğinde kullandığı küçük formlar içinde nasıl geniş bir duygu alanı kurabildiğini göstermesi açısından da önemlidir. Bu eserlerde dinleyicinin karşısında büyük ve gösterişli bir anlatı yoktur. Kısa sahneler, içsel geçişler ve birbirini tamamlayan ruh hallerinden örülüdür yapıtlar. Granados bu iki eserinde de piyanoyu yalnızca melodiyi taşıyan bir çalgı olarak kullanmamış, aynı zamanda düşüncenin, hatıranın ve sessiz bir duygunun anlatıcısına dönüştürmüştür. Programımızda ilk olarak bestecinin Romantik Sahneler adlı eserini dinleyeceğiz. Özgün adıyla Escenas Romanticas piyano için yazılmış 6 parçadan oluşur. Bu parçalar sırasıyla Mazurka Recitativo, Bersöz, Lento con Ecstasis, Allegretto, Allegro Appassionato ve Epilogo başlıklarını taşır. Bu başlıklar eserin genel karakteri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Granados burada tek bir büyük form kurmak yerine birbirine bağlı küçük ruh hallerini işlemiştir. Her parça sanki bir sahnenin, bir hatıranın ya da kısa bir iç konuşmanın müzikal karşılığı gibidir. Sahne kelimesi de önemlidir burada. Çünkü bu müzikte açık bir olay örgüsü değil, bir duygu anı vardır. Dinleyici bir hikayenin başını ve sonunu takip etmekten çok değişen ruh hallerinin içine girmektedir. İlk bölüm Mazurka Recitativo adından da anlaşılacağı gibi iki farklı düşünceyi bir araya getirir. Mazurka, dans kökenli bir form olmasına rağmen Granados'un elinde bu dans salon kimliğinden sıyrılarak serbest ve kişisel bir anlatıma dönüşmüştür. Recitativo ifadesi ise müziğe konuşur gibi bir karakter kazandırır ki bu bölümde piyano yalnızca ritim taşıyan bir çalgı değil, adeta kendi kendine konuşan bir ses haline gelmiştir. İkinci bölüm Bersöz, yani ninni karakterindedir. Bu bölümde müzik daha sakin, daha yumuşak ve daha örtülü bir atmosfere sahiptir. Granados'un piyanoda sıkça kullandığı ince melodik çizgiler, dinleyiciye dış dünyadan uzaklaşmış bir iç mekan duygusu verir. Müzikte gösterişten çok, dokunuşun inceliği önemlidir. Sesi büyütmeden, ifadeyi abartmadan kurulması gereken bir şiirsellik vardır. Üçüncü bölüm Lento con Ecstasis, başlığındaki vejd ya da kendinden geçiş anlamıyla eserin en yoğun duygusal noktalarından biri olarak düşünülebilir. Burada zaman sanki yavaşlar. Melodi doğrudan ilerlemek yerine genişler, bekler ve derinleşir. Granados'un romantik dili bu bölümde özellikle armonik renkler ve uzun soluklu cümleler aracılığıyla duyulur. Dördüncü bölüm Allegretto, önceki bölümlerin yoğunluğundan sonra daha hareketli ve hafif bir geçiş alanı açar. Fakat bu hareketlilik keskin ya da dışa dönük değildir. Daha çok zarif, kontrollü ve ince işlenmiş bir canlılık hissedilir. Allegro,

Passionato başlıklı 5. bölümse adından da anlaşılacağı gibi tutkulu bir karakter taşır. Bu bölümde müzik belirgin bir enerji kazanır, piyanonun dramatik imkanları daha açık biçimde kullanılır. Son bölüm epilogo ise bütün bu sahnelerin ardından gelen kısa bir kapanış düşüncesidir. Eser büyük bir sonuç cümlesiyle değil, daha çok geçmişe dönüp bakan sakin bir son sözle tamamlanır. Romantik sahneler, Granados'un yalnızca renkli ya da dans karakterli müzikler yazan bir besteci olmadığını çok net olarak gösteren bir yapıttır. Bu eser, onun piyanoda içsel bir anlatı kurma gücünü ortaya koymaktadır. Küçük formlar içinde büyük duygular yaratabilmekte, süslü ama kırılgan, zarif ama yoğun bir müzik dili kurabilmektedir Granados. Şimdi Enrique Granados'un piyano için yazdığı Romantik Sahneler adlı eseri ünlü İspanyol piyanist Alicia de la Rocha'nın yorumuyla dinliyoruz.

TRT Radyo 3. Programımızın ikinci eseri olan Şiirsel Sahneler, özgün adıyla Escenas Poeticas, yine küçük parçalar aracılığıyla kurulmuş bir piyano dünyasıdır. Ancak bu eserdeki anlatım romantik sahnelere göre daha sade, daha saydam ve daha içe dönük bir karakter taşır. Yapıt genel olarak kısa bölümlerden oluşur ve bu bölümler adeta bir şiirin kıtaları gibi tasarlanmıştır. Her bir bölüm tek başına küçük bir müzikal düşünce sunmasına rağmen eserin tümü birlikte dinlendiğinde daha bütünlüklü bir atmosfer oluşturur. Şiirsel Sahnelerde Granados'un amacı güçlü bir dramatik etki yaratmanın yanı sıra piyanoda şiirsel bir ifade yakalamak olmuştur. Bu sebeple müzik çoğu zaman yüksek sesle konuşmaz. Daha çok alçak sesler hakimdir esere. Cümleler kısa olabilir fakat bu kısalık eksiklik değil, yoğunluk verir yapıta. Birkaç ölçü içinde beliren duygu hafifçe değişir ve yerini başka bir renge bırakır. Bu nedenle eser dinleyiciden dikkatli ve sakin bir kulak talep eder. Bu iki eser romantik sahneler ve şiirsel sahneler yan yana düşünüldüğünde Granados'un piyano yazısındaki iki yakın ama farklı yön daha iyi anlaşılmaktadır. Romantik sahneler duygusal yoğunluğu ve bölüm başlıklarındaki karakter çeşitliliğiyle daha belirgin bir sahne duygusu taşır. Şiirsel sahnelerse daha küçük, daha yalın ve daha düşünceli bir anlatı kurar. Birinde müzik sanki iç dünyadaki dalgalanmaları sahneye çıkarırken diğerinde ise aynı iç dünya daha sessiz, daha kısa ve daha şiirsel imgelerle anlatılır. Granados'un bu eserlerindeki başarısı piyanoda gösterişli bir etki aramadan güçlü bir atmosfer kurabilmesinde saklıdır. Melodiler çoğu zaman açık ve şarkı söyler gibidir. Armonilerse bu melodilerin arkasında değişen

ve belirli bir ruh halinin zamana yayılmış biçimine dönüşür. Şimdi Enrique Granados'un Şiirsel Sahneler adlı yapıtını Douglas Riva'nın yorumuyla dinliyoruz.

Enrique Granados'un Şiirsel Sahneler adlı yapıtını Douglas Riva'nın yorumuyla dinledik. Programımızı yine Enrique Granados'un Allegro de Concierto adlı yapıtını dinleyerek bitiriyoruz. Eser, bestecinin piyano repertuarındaki en parlak ve virtüöz yapıtlarından biridir. 1900'lerin başında yazılan bu yapıt, Granados'un yalnızca lirik ve şiirsel bir besteci olmadığını, aynı zamanda güçlü teknik olanaklara sahip bir piyano dili kurabildiğini de göstermektedir. Başlığı olan konser allegrosu ifadesine uygun olarak hızlı, enerjik ve gösterişli bir karakter taşıyan eser, geniş akorları, hızlı pasajları, parlak figürleri ve yoğun ritmik hareketiyle kuvvetli bir sahne etkisine sahiptir. Ancak yapıt yalnızca teknikten ibaret değildir. Granados'un zarif melodik anlatımı ve renkli armonileri de müziğin içinde hissedilir. Bu yönüyle Allegro de Concierto hem piyanistin teknik becerisini öne çıkaran hem de Granados'un romantik ve zarif üslubunu koruyan önemli bir piyano yapıtıdır. Şimdi eseri piyanist Alicia de la Rocha'nın yorumuyla dinleyelim.

0: TRT Radyo 3. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem. Haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, Avusturyalı besteci ve orkestra şefi Gustav Mahler 1860 yılında doğmuş, 18 Mayıs 1911'de ise yaşama veda etmişti. Ölümünün 115. yıl dönümü münasebetiyle Yorumlar Yorumcuların 15 ve 22 Mayıs tarihli iki programını Mahler'in eserlerine ayırıyoruz. Bugünkü programımızda bestecinin senfonilerinden bölümleri, gelecek haftaki programımızda ise şarkılarını dinleyebileceksiniz.

Sevgili dinleyiciler, Gustav Mahler müzik tarihinde 9'u tamamlanmış 10 senfonisi ve şarkılarıyla eskilerin deyimiyle nevi şahsına münhasır, yani kendine özgü bir yer edindi. Bu eserler onu müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri yapmak için yeterlidir. Oysa Mahler yaşadığı dönemde en önemli orkestra şeflerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte besteleri büyük eleştirilerle karşılanmış ve genel bir kabul görmemişti. Onun zamanına ilişkin ümitsizliği ve geleceğe yönelik ümidi yansıtan ünlü "Benim zamanım da gelecek" öngörüsü tam da bu durumu yansıtır. Mahler'in eserlerinin müzik dünyası ve dinleyiciler nezdinde kabul görmesi için özellikle 1960 sonrası dönemde gerçekleşen canlanmayı beklemek gerekmiştir. Bir Mahler Rönesansı olarak adlandırılabilecek bu canlanmada bestecinin eserlerinin savunuculuğunu yapan, onları yoğun biçimde seslendiren ve kayda alan Leonard Bernstein'in büyük rolü olmuştur. Bu tarihten başlayarak devam eden Mahler patlaması günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Sevgili dinleyiciler, Mahler'in kendi yaşadığı dönemde yeterince kabul görmemesinin önemli bir nedeni eserlerinin zamanının formlarını zorlaması ve onların dışına çıkmasıydı. Onun senfonileri geleneksel 4 bölümlü senfonilerden daha fazla sayıda bölüm içermekteydi ve alışılmadık ölçüde uzundu. Beethoven'ın 9 numaralı senfonisinde olduğu gibi Mahler'in senfonilerinin neredeyse yarısı da insan sesi ve koro katılımlıydı. Ancak döneminde yadırganan bu uygulamalarla Mahler, sözlü metinleri de müziğe katarak müziğin ifade olanaklarını artırmaktaydı. Mahler, senfoni dünya gibi olmalı, her şeyi içermeli demişti. Gerçekten de onun senfonilerinde tıpkı dünyada olduğu gibi çok şey, hem de birbirleriyle çelişen çok şey vardı. Bir tarafta romantik bir zarafet, çocuksu bir yalınlık ve masumiyet, diğer tarafta ironi ve kaos, gerilim ve zıtlıklar yan yanaydı. Mahler'in müziği nihai analizde insan varoluşunun yaşam-ölüm eksenindeki çalkantılı durumunu yansıtan

mistik bir müzikti. Geç romantik olarak niteleyebileceğimiz bu müzik, bir yönüyle geçmişe bağlanırken, bir yönüyle de geleceğe açılan, kendisinden sonraki besteciler için önemli kapılar ve gelişme olanakları açan bir müzikti. Müzik eleştirmenleri, Mahler'in müzikte kendisinden sonraki değişim dönemini güçlü bir şekilde etkilediğine dikkat çeker. Sevgili dinleyiciler, Mahler'in senfonilerine ayırdığımız bugünkü programımızın başında bestecinin 1887-1894 yılları arasında bestelediği 2 numaralı Ölümden Sonra Diriliş başlıklı senfonisi yer alacak. Ölüm saplantısıyla başlayan senfoni, ölümsüzlük inancını vurgulayarak sona erer. Eserin ilk seslendirilişi 13 Aralık 1895'te besteci yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası tarafından yapılmıştı. Bestecinin diğer senfonileri gibi bu eserin de çok iyi ve zamanın sınavından geçerek artık klasikleşmiş kayıtları bulunuyor. Bruno Walter'in ve Otto Klemperer'in kayıtları bizim sevdiklerimiz arasında başta geliyor. Bugünkü programımızda bestecinin 2 numaralı senfonisinden 3. ve 4. bölümleri Bruno Walter yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'ndan 1958 yılında yapılan kayıtta sunacağız. Eserin 4. bölümü olan Urlicht'e kontralto Maureen Forrester solist olarak katılıyor. Bu bölüm aslında Mahler'in Des Knaben Wunderhorn dizisinde yer alan şarkılardan biri ve besteci tarafından bu senfoniye de yerleştirilmiş. İlk ışık, ey kırmızı gül, insanoğlu büyük yoksunluk içerisinde, insanoğlu büyük acı içerisinde, cennette olmayı öyle isterdim ki, büyük bir yola koyuldum böylelikle, bir melek gelip beni geri döndürmek istedi, ah hayır artık geri dönemezdim, Tanrı'dan gelmiş ve yine Tanrı'ya gidiyordum, sevgili Tanrım bana bir ışık verecek, beni neşe dolu, sonsuz hayata kadar aydınlatacak.

0: Gustav Mahler'in 2 numaralı senfonisinden 3. ve 4. bölümleri dinlediniz. Kontralto Maureen Forrester ve Bruno Walter yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, Gustav Mahler tamamlanmış son senfonisi olan 9 numaralı senfoniyi 1908-1909 yıllarında besteledi. Eserin ilk seslendirilişi ise ancak bestecinin ölümünden sonra Bruno Walter yönetiminde gerçekleştirilebildi. Bestecinin yaşamına damgasını vuran derin ölüm kaygısı bu senfoniye de hakimdir. Mahler'in 9 numaralı senfonisinin seçkin kayıtları arasında Bruno Walter'in, Otto Klemperer'in ve Leonard Bernstein'in kayıtları da bulunuyor. Herbert von Karajan'ın Berlin Filarmoni Orkestrası ile 1979-1980 yıllarında yaptığı stüdyo kaydıyla bundan 2 yıl sonra yapılan konser kaydı da en iyiler arasındadır. Şimdi Mahler'in 9 numaralı senfonisinin 4. ve son bölümünü dinliyoruz. Adagio. Otto Klemperer yönetimindeki Yeni Filarmonia Orkestrası 1967 yılında yapılan kayıtta seslendiriyor.

Mahler'in 9 numaralı senfonisinin 4. ve son bölümünü dinlediniz. Adagio. Otto Klemperer yönetimindeki Yeni Filarmonya Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızın kalan süresini bestecinin 3 numaralı senfonisinin 2. bölümünden küçük bir kesitle değerlendirmek istiyoruz. 1961 yılında yapılan kayıtta tüm zamanların en büyük Mahler yorumcularından biri olan Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Mahler'in 3 numaralı senfonisinin 2. bölümünden küçük bir kesit sunduk. Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bugünkü yorumlar yorumcuları, ölümünün 115. yıl dönümü münasebetiyle Avusturyalı büyük besteci Gustav Mahler'e ayırmıştık. Gelecek haftaki programımızda bestecinin şarkılarını dinleyebileceksiniz. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan, ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Bir pervane programında daha beraberiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte bugün Şefkat'in duru haline, masum sesine mikrofon açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Anneler Günü'nün sıcak yankısını stüdyomuza taşıyoruz. Sadece bir takvim yaprağına değil, yeryüzünün her köşesinde diller ve coğrafyalar değişse de bir bebeğin uykusuna eşlik eden güvenli fısıltının, koruyucu ruhun nasıl ortak bir insanlık mirasına dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Yolculuğumuza Latin Amerika'nın toprak anası Mercedes Sosa ile başlıyoruz. Sanatçının 1970 tarihli El Grito de la Tierra albümünden seçtiğimiz Duermo Negrito dinleyeceğiz. Tarlada çalışan bir annenin yorgunluğunu bir kenara bırakıp evladına sunduğu eşsiz güveni ve sevgiyi anlatıyor bu şarkı. Şefkatle örülmüş bir saatlik yolculuğumuz başlıyor. Duermo.

Kolombiyalı sanatçı Marta Gomez, Cantos de Agua Dulce albümünden Beşik şarkısıyla bizi suyun dinginliğine davet ediyor. 2004 yılında kaydedilen bu eser, bir annenin kucağı kadar güvenli ve naif bir tınıya sahip. Canción de Cuna.

Sefaret kültürünün en dokunaklı ninnilerinden biri olan Nani Nani, Yasmin Levy'nin 2007 çıkışlı Mano Suave albümünden yükseliyor. Şarkıda Ladino dilinin kadim şefkati ve hüzünlü güzelliği birleşiyor.

Cape Verde'nin yalın ayaklı divası Cesária Evora'yı vefatından sonra yayınlanan ve 2013 tarihli albümüne adını veren Mae Carinhosa ile anıyoruz. Şefkatli anne anlamına gelen bu parça, Teofilo Chantre bestesiyle denizin ortasında sıcak bir yuva hissi veriyor.

İskandinavya'nın en kuzeyinden Sami halkının mistik sesi Mari Boine karşımızda. 1993 tarihli Guaskin Vielya albümündeki bu eser, büyük anne figürü üzerinden şefkate duyulan derin saygıyı yansıtıyor.

Ege'nin karşı kıyısından Nikos Papazoglu, Maria Toidou ve George Sifridis'in ortaklığında bir eser dinleyeceğiz. Peritorio albümünden bu ninni, Akdeniz'in yumuşak vokal dokusuyla ruhumuzu dinlendiriyor.

Zamansız kaybettiğimiz Lhasa Desela 2003 tarihli The Living Road albümünden Yanına Varmak için diyor. Sanatçının derin sesiyle koşulsuz sevgiye giden yolları müzikal birer şiir gibi adımlıyoruz. Palegar Atulado.

Güney Koreli ünlü soprano Sumi Jo, 2019 çıkışlı Mother albümüyle evrensel bir anne özlemini klasik disiplinle buluşturuyor. Teknik mükemmeliyetin saf duyguyla birleştiği Mother Dear, her dilde aynı minnetle yankılanıyor.

Sol müziğin ritmik dünyasında bir anne güzellemesine kulak veriyoruz. Gamble ve Huff ikilisinin bestelediği The Intruders grubunun 1973 tarihli Save the Children albümünden I Will Always Love My Mama dinliyoruz.

Yazarı ve şarkıcı Brandi Carlile, 2018 tarihli By the Way I Forgive You albümünde anneliğin hem yorucu hem mucizevi yanlarını anlatıyor. Sanatçı, kızı Evangeline için yazdığı bu şarkıda bir annenin özverili dünyasını tüm dürüstlüğüyle paylaşıyor.

Charles Aznavour'un ölümsüz eserinin modern bir yorumu olan Maman J'entends encore ile devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz bu modern versiyonda bir annenin sesinin hafızalarda kalan silinmez yankısı anlatılıyor.

Venezuela'dan gelen bu modern tınıda Noreh ile Servando ve Florentino kardeşler buluşuyor. Latin notalarıyla Muchas Mamas anneliğin farklı yüzlerini anlatıyor.

Pepe Aguilar, Meksika'nın efsane ismi Pedro Infante'ye saygı duruşu niteliğindeki 2006 tarihli albümünden Mi Cariñito şarkısını seslendiriyor. Meksika limanlarından kırsalına kadar uzanan içten ve samimi sevgi dili stüdyomuzda.

Juan Gabriel'in efsanevi ölümsüz aşk şarkısı Silvana Estrada'nın duru sesiyle yeniden hayat buluyor. 2022 tarihli bu modern yorum, gidenlerin ardından kalan hiç bitmeyen şefkati ve özlemi yüreğimize dokunarak anlatıyor. Amor Eterno.

Yayınımızı hayatın her şeye rağmen güzel olduğunu hatırlatan bir umut şarkısıyla kapatıyoruz. Nicola Piovani bestesi olan ve 2019'da Noa tarafından yeniden yorumlanan bu eser, bir annenin çocuğuna miras bıraktığı en büyük gücü iyimserliği fısıldıyor. Nicola Piovani, Beautiful That Way. Pervane'nin bu haftaki yolculuğunda ninnilerden modern ezgilere uzanarak dünyanın en güvenli limanına, şefkatin karşılıksız kucağına konuk olduk. Gördük ki diller ve ritimler değişse de bir annenin sesi her coğrafyada evrensel bir merhametin bestesi olarak yankılanıyor. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte burada sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
2: Edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Programımızın açılışında oyun dünyasının hafızalara yerleşen iki melodisiyle başlıyoruz. Koji Kondo'nun yarattığı bu evrende önce The Legend of Zelda ile masalsı bir yolculuğun kapısı aralanıyor, ardından Mario neşeli ve tanıdık ritmiyle çocukluk hafızamıza ışık tutuyor. Video Games Live yorumuyla bu iki eser oyun ekranından konser sahnesine taşınırken hem nostaljik hem de canlı bir atmosfer kuruyor. Şimdi programı

Koji Kondo bestesi The Legend of Zelda ve Mario eserlerini Video Games Live yorumuyla dinledik. Sıradaki eser oğul Johann Strauss imzası taşıyan bir vals, Viyana Şekerlemeleri. Strauss'un bu valsi 1866'da Viyana Hofburg Sarayı'nda düzenlenen özel bir balo için bestelenir. Eser dönemin zarif ve etkili isimlerinden Prenses Pauline Metternich'e adanır. Adı gibi ince, parlak ve tatlı bir atmosfer taşır, Viyana valsinin zarafetini Paris esintili bir incelikle buluşturur. Şimdi bu zarif valsin ışıltılı dünyası sizlerle.

Johann Strauss bestesi Viyana Şekerlemeleri Valsi'ni Zubin Mehta yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Antonio Vivaldi'nin dört mevsim konçertolarında doğa yalnızca bir manzara gibi durmaz, nefes alır, değişir. Dört mevsim konçerto dizisinden 315 eser sayılı Opus 8, 2 numaralı sol minör yaz başlıklı konçertonun presto tempolu son bölümü işte tam da böyle bir anı anlatır. Bu bölümde yazın ağır sıcaklığı bir anda fırtınaya döner. Kemanın telaşlı ve parlak sesi gökyüzünde biriken bulutları, orkestranın güçlü akışı ise ansızın bastıran yağmuru hissettirir. Eseri Anna-Sophie Mutton'un keman yorumuyla, Şef Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim konçerto dizisinden 315 eser sayılı Opus 8 2 numaralı sol minör yaz başlıklı konçertosunun presto tempolu son bölümünü kemanda Anna-Sophie Mutow ve Şef Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinledik. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Radyo 3 Atmosfer programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Sıradaki eser bir inanç, duruş ve iç hesaplaşmanın senfoniye dönüştüğü özel bir yapıttan geliyor. Felix Mendelssohn, Reformasyon başlıklı Opus 107 Re minör 5. senfonisini geçmişle bugün, gelenekle bireysel ifade arasında kurduğu düşünsel bir köprü olarak besteler. Allegro vivace tempolu 2. bölüm bu düşüncenin daha hareketli ve canlı yüzünü gösterir. Atmosferde bu bölüm tarihin yükünü taşıyan ama bugüne seslenen bir anlatı gibi duyulur. Şimdi bu canlı akışa kulak veriyoruz.

Felix Mendelssohn'un Reformasyon başlıklı Opus 107 Re minör 5. senfonisinin Allegro Vivace tempolu 2. bölümünü Riccardo Muti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Franz Schubert'in 145 eser sayılı Opus 18, 12 Alman halk dansından seçkilerle devam ediyoruz. Lendlau, valsin öncüsü sayılan Avusturya ve Güney Almanya geleneğinden gelen 3 zamanlı bir halk dansıdır. Schubert bu küçük danslarda salon zarafetini halk neşesiyle buluşturur. Dinleyeceğimiz bölümler büyük bir anlatı kurmadan birkaç adım, dönüş ve ince bir tebessümle kendi dünyasını açar. Maya Magub'un keman düzenlemesiyle melodiler daha sıcak ve şarkı söyler gibi duyulur. Matthew Schellhorn ise piyanosuyla bu zarif danslara yumuşak bir eşlik alanı kurar. Şimdi Schubert'in Viyana'dan yükselen bu küçük ama zarif dansları sizlerle.

Franz Schubert bestesi 145 eser sayılı Opus 18, 12 Alman halk dansından 3, 6 ve 16 numaralı dansları kemanda Maya Magup ve piyanoda Matthew Schoenhorn yorumuyla dinledik. Gioachino Rossini'nin William Tell uvertürü, bestecinin son operası Guillaume Tell'in kapısını açar. Opera İsviçreli halk kahramanı William Tell'in özgürlük mücadelesinden doğar, uvertür ise bu hikayeyi doğanın diliyle karşılar. Riccardo Chailly yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası yorumuyla Rossini'nin dağlardan yükselen bu canlı ve aydınlık nefesine kulak verelim.

Gioachino Rossini'nin William Tell operasının uvertürünü Ricardo Chailly yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Sıradaki eserle birlikte atmosferin havası yavaşça değişiyor. Eugène Doğan'ın On the Boat başlıklı eseri Serafima'nın Evi filminden zarif bir vals olarak bestelenir. Büyük bir anlatıdan çok suyun üzerinde süzülen kısa rüya gibi bir anı hissettiriyor. Şimdi bu zarif valsin suyun üzerinde süzülen hareketine kulak verelim.

Eugène Dua Bestesi On the Boat adlı eseri Emin Kaşaturyan yönetimindeki SSCB Devlet Sinema Komitesi Orkestrası yorumuyla dinledik. Atmosferin sonuna yaklaşırken bizi tangonun kalbine götüren bir eserle vedalaşıyoruz. Angel Viola'nın 1903 yılında Buenos Aires'te bestelediği El Choclo, tangonun en eski ve en tanınan eserlerinden biri. Adı Mısır Koçanı anlamına gelse de zamanla Buenos Aires'in ruhunu, sokaklarını ve o kendine has melankolisini taşıyan bir simgeye dönüşüyor. Yıllar içinde sözler ekleniyor, farklı hikayeler anlatılıyor ama özü hep aynı kalıyor. Biraz hüzün, biraz tutku, biraz da hayatın içinden gelen o gerçek duygu. Eser Destin'i kuartet yorumunda klasik yaylı tınılarla daha zarif ama bir o kadar da etkileyici bir hal alıyor. Şimdi bu güçlü vedayı birlikte hissedelim.

Angel Violdo'nun El Çokla eserini Destiny Quartet yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazar.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Pırlanta kaçakçılarına yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı, 350 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı belli oldu. Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla onaylandı. Warsh'un Trump yönetimiyle uyumlu bir yaklaşım sergileyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Kevin Warsh görevini bugün Jerome Powell'dan devralacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump dönüş yoluna çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi Jinping, Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da çok sayıda konuda anlaşma sağladıklarını söyledi. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Tayvan politikamızda değişiklik yok," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Arakçı, mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve Amasya

Yayla Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyazla büründü. Bayram tatili trafiği yurt genelindeki karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık olarak takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre aralıksız şekilde sahada olacağını ve denetimlere devam edeceğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu 2025 verilerine göre dijital yemek siparişlerinde hamburger ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar hazır yemek tüketiminin diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırdığını vurguluyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Programımıza modern metal ve djent sahnesinin son dönemdeki en heyecan verici gruplarından biri olan Mask of Prospero ile başlıyoruz. Adını Edgar Allan Poe'nun Kızıl Ölüm'ün Maskesi adlı öyküsündeki Prens Prospero karakterinden alan grubun 2023 tarihli albümünde yer alan Lament şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Sırada İspanyol metal sahnesinin önemli isimlerinden Emil Trejo ve Joel Marco tarafından kurulmuş enstrümantal progresif metal projesi olan ETJM var. When Everyone Sleeps adlı teklileri şimdi radyonuzda.

İngiliz grup Archeon, sinematik sound'u ve yüksek enerjisiyle modern metal sahnesinde yükselen bir değer. Şu sıralar yeni albüm kayıtları için stüdyoda olan grubun ilk albümünden dinleyeceğimiz An Endless Sky şimdi ileri frekansta.

Sırada James Tyrrell'ın solo projesi olan Pretty Sky var. Djent elementlerini modern bir prodüksiyonla birleştiren müzisyen son albümüyle bizlerle. Hypnotic Charm.

Gitarist Jakub Jidecki'nin ana bestecisi olduğu Disperse, modern progresif rock ve metal sahnesinin en teknik ve melodik gruplarından biriydi. Polonyalı topluluk Jidecki'nin ayrılığından sonra uzun süredir sessizliğini de koruyor. Programımız grubun 2013 tarihli albümünden dinleyeceğimiz Unbroken Shiver adlı parçayla devam ediyor.

Videk, Polonyalı müzisyen, Maciej Dewidek tarafından kurulmuş, özgün bir ses evrenine sahip enstrümantal bir proje. 6 yıllık aradan sonra gelen yeni albümün epik finali TRT Radyo 3 frekanslarında. Beyond the Age of Time.

Avustralyalı grup Ebo Below bu yıl yayımlanan son albümlerinin atmosferik yapısıyla öne çıkan parçası Collapsing Eden'la ileri frekansta.

Post ve progresif metal sularında yüzen Belçikalı topluluk Hippotraktör, 2024 tarihli albümünde djent elementlerini çok daha yoğun ve yırtıcı bir şekilde kullanarak dinleyiciyi adeta hipnotize ediyor. The Indifferent Human Eye.

İleri frekansın son konuğu İngiliz progresif metalin devlerinden biri olan Haken. Grubun enstrümantal gücünü zirveye taşıdığı Kneel by Maud'la sizlere veda edeceğiz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Pop Durak haftanın son buluşmasında zaman tünelinin kapılarını aralıyor. 60'ların büyüsü, 70'lerin enerjisi, 80'lerin gücü ve 90'ların karizması saat 19'a dek TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle. Açılışta 2024 yılında hayata veda eden Bossa Nova efsanesi Brezilyalı müzisyen Sergio Mendes, yanında grubu Brazil 66, 1967 yılında çıkan ve Billboard listelerinde ilk ona ulaşan Look Around albümünden Lobo ve Niltinho cover'ı Tristeza, Pop Durak Nostalji Turu başlıyor. Pop Durak.

Andrea Bocelli yorumuyla da hatırlanan Tristeza dinledik. Sergio Mendes ve Brazil 66 buradaydı. Takvimler bu kez 1969 yılında. Pop rock grubu Sting. Billboard'un 100 plaklık 45'likler listesinin bir numarası efsanevi Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye.

1983 yılında kızlar grubu Bananarama 45'lik yaptığında bir kez daha hit olacak Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye dinledik. Radyolarınızda Steam vardı. 70'li yıllara Johnny Nash'le adım atıyoruz. Her ne kadar Jimmy Cliff'in 1993 yılında Cool Runnings filmi için seslendirdiği yorumuyla hatırlansa da I Can See Clearly Now'ın orijinali Johnny Nash'e aitti ve takvimlerde 1972 yılındaydı.

Johnny Nash'in ardından 1976 yılında Billboard R&B listesinin bir numarasında You'll Never Find Another Love Like Mine dinledik. Lou Rawls buradaydı. Pop durak nostalji turuna 1980 yılında devam ediyor. The Righteous Brothers'ı 1964 yılında bir numara yapan klasik You've Lost That Lovin' Feeling. Ancak yorum bu kez Daryl Hall ve John Oates'a ait.

0: Nostalji turunda anıları tazelemeye devam. 1984 yılında bugün yayınlanan albüm Straight From The Heart. Sahibi R&B ve soul müzik yıldızı Peebo Bryson. 1 numara 45'lik If Ever You're In My Arms Again.
1: Talking so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared.

Peebo Bryson Billboard listelerinde bir numarayı kutlarken İngiltere'de synth pop efsanesi olmaya aday Heaven 17 yeni şarkısıyla şans arıyordu. How Men Are albümünde yer alan This Is Mine grubu ülkelerinde ve İrlanda'da listelere taşıyacaktı.

1985 yılında Avrupa'da ilk ona ulaşan 45'liği Destiny ile Jennifer Rush buradaydı. Takvimler artık 1986 yılında. Aretha Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder ve Madonna gibi yıldızlara geri vokalde eşlik eden Gwen Guthrie, Billboard dans listesinde zirveye ulaşan kariyerinin en başarılı şarkısı Ain't Nothing Going On But The Rent.

0: İsviçre temsilcisi Daniela Simons'u geride bırakan Sandra Kim ve Belçika olacaktı. İşte yıllar sonra bir kez daha Jem Lavi ve Pop Durak'ta karşınızda Sandra Kim.
1: Hi, this is Sandra Kim. You are listening Pop Durak on TRT Radio 3. Bye bye.

0: Sandra Kim 1986'da Eurovision'u kazanınca bir yıl sonra yarışma Belçika'ya taşınacaktı. 9 Mayıs 1987 gecesi sahnede İrlanda adına yarışacak Johnny Logan 1980 yılında What's Another Year ile kazandığı birinciliği tekrar etmek için hazırdı. Unutulmaz şarkı Hold Me Now 172 puanla İrlanda'ya bir zafer daha kazandıracaktı. Pop durak bir Eurovision efsanesi Johnny Logan'ı takdim eder.
1: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.
2: Don't close your eyes.

Don Johnson, Philip Michael Thomas efsanesi Miami Vice dizisinde kullanılan Crockett's Theme dinledik. Jan Hammer buradaydı. Anıları tazelemeye 1989 yılında Almanya'da devam ediyoruz. If Only I Could'la çıkış yapan Sydney Youngblood. Hem ülkesinde hem de İngiltere'de dans listelerinde ilk ona ulaşan 45'lik Sid and Wade.

1984 yılında Köln'de kurulan Eurodisco grubu Bad Boys Blue, You're a Woman, Pretty Young Girl ve Come Back and Stay onların imza şarkılarıydı. Radyolarınızda 1989 yılından grubun son başarılı şarkılarından biri olan Lady in Black.

Son dakikalara yaklaşırken İtalyan DJ Robert Miles, vokalde Maria Naylor, Polonyalı şarkıcı Edita Gorniak cover'ı One and One. Takvimler 1996 yılında.

hafta nostalji turu finali için 1999 yılındayız. İngiliz DJ She Kane, vokalde geçen ay hayata veda eden İrlandalı grup Clannad kariyerli Moya Brennan, bir numara tekli Saltwater.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda Rus kontrbasçı Makar Novikov'un son çalışmasından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Makar Novikov, Berlin'de yaşayan bir caz basçısı ve bestecisidir. Rusya'dan çıkan en tanınmış caz kontrbasçılarından biridir. Birçok ünlü mekan ve festivallerde Jimmy Cobb, Clark Terry, Jimmy Heat, Lev Tabakin gibi sanatçılarla sahne almış deneyimli bir eşlikçi ve virtüöz solisttir. 1983 Moskova doğumlu sanatçının 2025 yılında kendi adına çıkardığı ilk albümü Long Journey'i dinlemeye Emergency Exit ve Desert Island adlı bestelerle başlıyoruz.

1983 yılında Moskova'da doğan Makar Novikov, 2001 yılında kontrbas çalmaya başladı ve kısa sürede caz dünyasının en çok aranan basçılarından biri oldu. 2005 yılında Thelonious Monk Caz Enstitüsü'ne girdi. 2009 yılında ise Moskova'daki Gnesis Rus Müzik Akademisi'nden mezun oldu. Düzenli olarak uluslararası gruplarla yurt dışı turnelerine çıkan Makar Novikov, başta Monre Jazz Festivali olmak üzere birçok festivalde performans sergiledi. Siyasi nedenlerle 2022'de Avrupa'ya göç etmeye karar verdi ve İtalya'ya taşındı. Burada Siena Jazz Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine dersler verdi. 2024 yılında Almanya'ya taşındı ve halen Berlin'de yaşıyor. Avrupa'nın kalbinde yeni bir hayata başlamak için taşınma kararından ilham alarak bu kararı yansıtan ilk albümü Long Journey'i 21 Kasım 2025'te yayımladı. Şimdi albümü dinlemeye Jazz Machine, Free Fall ve Tears of Joy adlı bestelerle devam ediyoruz.

Basçı Makarnovikov'un 2025 yılına ait Long Journey albümünde piyanoda Olivia Trammer, trompette Alex Piagin, tenor saksafonda Gianni Gagliardi ve davulda Donald Edwards yer alıyor. Tüm bestelerin Makarnovikov'a ait olduğu albümden şimdi de Home Party ve Birthday Cake adlı besteleri dinliyoruz.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Ben Haluk Ertem ve ekip arkadaşlarımla birlikte İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser salonundayız. Ve bu akşam canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bugün daha salıya 19 Mayıs'a birkaç gün var ama bütün senfoni orkestralarımız bu akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı temalı konserlerle izleyicilerin karşısına çıkacaklar. Ve genç solistlerin tabii ki bu bayramda genç solistlerin sahne alacağını da söylememizde fayda var. Bu akşam orkestrayı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı Kutay Maktay yönetecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi Kutay Maktay aynı zamanda şef olarak dinleyicilerin karşısına birçok kez çıkmış bir sanatçı. Kendisiyle konuşmaya başlayacağız birazdan. Solistleri şöyle hızlıca sizlere anons edeyim programımızın başında. Kemanda Canay başlayacak biraz sonra konserde. Viyolonselci Emir Eren Günce, kemençe sanatçısı Eylül Ravza Madenbaş, piyanoda

0: Elif Naz Karabulut, Oboa'da İlayda Avşar, flütte Nihir Uçarkuş, trombonda Çağla Turhan ve kornada da Defne Erkan yer alacak. Birazdan konser başlayacak ama öncesinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Tolga Alpay, fagot grup şefi aynı zamanda, onun bir konuşması olacak. Atatürk'ün gençliğe hitabını kendi sesinden duyuracağız ve saygı duruşunun ardından da konserimiz başlayacak. Evet, şefimiz Kutay Maktay bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kutay
1: Maktay. Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Evet, sizi çok tanıtmadım ama CSO üyesi olduğunuzu evet. Söyledim. Gerisini birkaç cümleyle
1: tabii
0: alalım
1: ki.
0: İsterseniz.
1: Ben yaklaşık bir 20 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda trompet sanatçısıyım. Aynı zamanda orkestra şefliği yapıyorum. Türkiye'deki devlet orkestralarına haftalık şef olarak, konuk şef olarak gidiyorum. Hı hı. Bu hafta da çok önemli, heyecanlandığımız bir konseri yönettiğim için çok mutluyum. Çünkü çok birbirinden yetenekli, harika gençleri yöneteceğiz ve çalacağız, onları eşlik edeceğiz. Bu sebeple çok mutluyum.
0: Evet.
1: Bu akşamla ilgili.
0: Şunu sormak isterim. Ben genç kardeşlerimiz de bugün prova öncesi sonrası kuliste evet. Sohbet ettim. Hatta dinleyicilerimize şunu da belirtelim. Arada onlar da canlı yayınımıza katılacaklar.
1: Evet.
0: Bir iki cümle onları da dinleyicilerimize duyuracağız.
1: Bunun için daha heyecanlılar.
0: Evet. Konserde. Bu evet şeyden sosyal medyadan paylaşabilir miyiz diye
1: evet. Bana
0: tabii ki paylaşabilirsiniz diye öyle sohbetimiz oldu. Ama şeyim merak ediyorum. Biraz cevabını aldım aslında ama sizin ağzınızdan da duymak isterim. Bu solistler nasıl seçildi, tespit edildi? İzmir'de değil sadece, diğer senfoni orkestralarımızda tabii. Da bu akşam aynı mantıkla konserler olacak.
1: Her yıl Türkiye genelinde bütün orkestralar 19 Mayıs'ta denk gelen haftada böyle genç solistler haftası düzenliyorlar. Ama bunun çok öncesinde seçmeler yapılıyor. Bazı orkestralar kayıt istiyorlar, öğrenciler kayıt gönderiyorlar. Hı-hı. Bazıları canlı sınav yapıyorlar. O şehirde hangi orkestrayla çalmak isterlerse orada toplanıyorlar, sınav yapıyorlar. Aralarından yeteneklileri, böyle tecrübe edinmesi gereken kişileri seçiyoruz. Hı-hı. Ondan sonra da işte 19 Mayıs'ta solist çıkarıyoruz.
0: Evet. Belki geleceğin ünlü solistleri, virtüözite seviyesindeki ki. İsimleri dinleyeceğiz.
1: Evet, değil evet. Mi? Tabii ki, tabii ki. Yani zaten ben o yüzden çok gurur duyuyorum. Mutlaka bu gençler sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bizi temsil edecekler. Bizim insanımızın yeteneğini, kabiliyetini bütün dünyaya gösterecekler. O yüzden bu haftayı biz profesyonel müzisyenler, senfoni orkestracıları çok önemseriz. Hatta sezonun belki en önemli konseri.
0: Bir scout çalışması gibi bir şey de evet. Diyebiliriz değil mi futbol evet. Terimi ya da spor teriminden yola çıkarak. Şimdi programda konçertolar var evet. Çoğunlukla ve onlardan birer bölüm ya da iki bölüm evet. Çalacak sanatçılar.
1: Şimdi tabii enstrümana göre konçerto süreleri değişiyor. Piyano eserleri biraz uzun olur. Hı hı. Yani yaklaşık bir 45 dakika 40 dakika gibi. O yüzden bütün konser boyunca çok uzayacağı için mesela piyano eserinde bir bölüm, birinci bölüm seslendireceğiz.
0: Ki ilk eserimiz
1: ilk
0: değil
1: eserimiz.
0: Mi? Elif Naz Karabulut
1: evet.
0: Piyanoda.
1: Diğer bazı konçertolar da uzun. Onlarda da birer bölüm ama bakır üflemelerinin olduğu konçertolar zaten kısa olduğu için onların
0: İkişer bölüm.
1: Evet, ikişer bölüm gibi yapacağız.
0: Mesela trombon konçertosu da, alto trombon konçertosu Wagenseil'in Çağla Turhan çalacak.
1: Evet, o iki bölüm çalacak.
0: İki bölüm çalacak.
1: Evet. Kemençe de iki bölüm çalıyor.
0: Hı hı, hı. Bu provada aslında bütün eserler çok güzel ama Kutay Maktay, ben Oğuzhan Balcı'nın 3 telli klasik kemençe konçertosunu çok beğendim.
1: Evet,
0: İtiraf
1: evet.
0: edeyim hiç dinlememiştim.
1: Öyle mi?
0: Ve çok genç bir solist çalacak. Evet. Siz de eşlik edeceksiniz. Hakikaten melodik yapısı çok güçlü bir eser.
1: Evet. Ben besteciyi dün aradım. Tebrik Hı-hı. ettim. O çok uzun zaman önce yazdığını söyledi. Sanırım İzmir daha önce çalmış eseri. İzmir Senfoni Orkestrası. Hı-hı. Harika bir eser.
0: Ben evet, evet. Gerçekten Antalya Senfoni de çaldı.
1: Olabilir
0: sanırım.
1: Evet. Antalya'da çalmış. Hmm. Evet, evet. Galiba bir kaydı var.
0: Evet, ben, evet. Kaydı var. Peki bu öğrencilerle irtibat. Siz de genç bir sanatçısınız. değil mi? 1985 doğumlusunuz.
1: Evet, 85
0: yani.
1: Doğumlu.
0: Yani abileri pozisyonunda bir evet, şeyiniz var. Yaş grubundasınız. Nasıldı? Provalar nasıl geçti? Heyecanlılar mıydı?
1: Çocuklar tabii heyecanlılar. Aslında ben yıllar önce 2000

0: yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası ile genç solist olarak çıktım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yine bu
0: 19 Mayıs.
1: 19 Mayıs evet, konserinde görev evet, aldınız.
0: O yüzden ben onların heyecanını çok iyi anlayabiliyorum. Hmm. Zamanında ben de yaşadığım için elimden geldiğince onları rahatlatmaya çalıştım bütün hafta. Ama harika performans sergilediler bütün hafta. Ve eminim konserde de çok güzel çalacaklar.
1: Evet. Biraz heyecanları artabilir mi acaba? Aileleri de büyük olasılıkla.
0: Tabii seyirciyi görünce isterseniz. Ama hepsiyle ben tek tek konuştum. Tatlı heyecanları var. Yani olumsuz değil, olumluya çevrilebilecek. Güzel bir enerjileri var. Bence konser harika olacak.
1: Eserlerin seçiminde nasıl bir yol izlendi? Senfoni orkestrası mı karar verdi? Siz mi yoksa öğrencilerle birlikte mi karar verdi?
0: Onlara genelde solistler karar verir. Solistler hani ben bunu çalmak istiyorum. Konserde de bunu seslendirmek
1: ona
0: istiyorum.
1: Ona hazırlık yapacak deyip, çünkü.
0: Sınava da o eserle girerler. Genelde böyle olur.
1: Evet, sizden çok fazla söz edemedik aslında. Yani evet CSO üyesisiniz ama aynı zamanda şeflik yapıyorsunuz. Bu süreçle ilgili bize kısa bilgiler verir misiniz?
0: Ben 2006 yılında başladım Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevime. Son 10 yıldır da böyle orkestra şefliğine yöneldim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Rengim Gökmen'le, Profesör Rengim Gökmen'le yüksek lisansımı tamamladım. Bunun dışında şeflik merakı biraz hocaları izlerken, yani siz orkestrada çalarken aslında 20 senedir her hafta başka bir şef görüyorsunuz. Evet. Bu biraz ders gibi, her hafta başka bir...
1: Farkları da tabii hissediyorsunuz. Tabii,
0: hepsini deneyimliyorsunuz. Biraz da öyle bir hevesle bu yola girdik. Bakalım.
1: Evet, evet. Bu akşam da çok güzel bir konser olacağından eminim. Biz sizi fazla tutmayalım. Saat 19.59 oldu.
0: Evet, başlamak üzere.
1: Birazdan konser başlayacak. Programımızın öncesinde bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Size ve genç solistlerimize çok güzel bir gece olsun.
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: Birlikte.
0: Sağ olun, var olun.
1: Kutay Maktay sevgili dinleyiciler, bu akşam orkestrayı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek şefimiz. Onu uğurlayalım. Birazdan konser başlayacak. Zaten salon içi anons da yapılıyor. Dediğim gibi önce İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Tolga Alpay'ın konuşmasıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri başlayacak. Saat 20'yi gösteriyor. Radyo 3'te canlı yayında sizlerleyiz. 19 Mayıs umudun, cesaretin ve yeniden ayağa kalkışın tarihi. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel gün, geleceğin gençlerin ellerinde şekilleneceğini bizlere her yıl hatırlatır. Aslında her gün hatırlamamız lazım elbette. Ama bütün senfoni orkestralarımızın bu akşamki konserinin, evet salı gününe daha var, 19 Mayıs'ı kutlamamıza var ama biz önceden kutlamaya başlayalım istiyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatan, ülkesine inanan ve yarınlara umutla bakan tüm gençlerimizin şimdiden bayramını ve tüm ulusun bayramını kutlamak isteriz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ve siz değerli dinleyicilerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlayarak başlıyoruz yayınımıza sevgili dinleyicilerimiz. Programla ilgili bilgiler aktarayım size konser başlamadan önce. Grieg'in piyano konçertosunun ilk bölümünü çalacak Elif Naz Karabulut. Bu solistlerimizle, gençlerimizle ilgili sizlere çok detaylı bilgi önümde olmasına rağmen vermeyeceğim. Çünkü arada kendileri zaten anlatacaklar. Kendileri kendilerini anlatsın istiyorum. Piyanoda Elif Karabulut yer alacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri alkışlar eşliğinde sahneye çıkıyor. İkinci olarak da Çağla Turhan trombon sanatçısı, o da Georg Christoph Wagenseil'in alto trombon konçertosunun iki bölümünü seslendirecek. Sonra İlayda Avşar, obuacı, August Lebrun'un Re minör oba konçertosunun ilk bölümünü seslendirecek. Ve biraz önce de konuştuk, Oğuzhan Balcı'nın 3 telli klasik kemençe konçertosunun 2. ve 3. bölümlerini Eylül Revza Altınbaş seslendirecek ve araya gideceğiz. Arada gençlerle birlikte olacağız dediğim gibi. Sonra da Bize'nin Carmen Fantazisi başlayacak. Flütçü Nehir Uçarkuş çalacak. Çok güzel bir gece gerçekten, böyle farklı farklı konçertolardan bölümler. Hani insanın kendi kendine evde şunu da dinlesem, bunu da dinlesem deyip de seçkiyi kendinin hazırladığı bir gece gibi düşünmek de mümkün. Dinleyicilerimiz böyle de kulak versinler lütfen. Evet, Carmen Fantazi'den sonra bir cellist sahnede olacak. Emir Eren Günce, Haydn'ın Do Majör Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü seslendirecek. Daha sonra bir korno konçertosu var, onun ilk bölümü. Strauss'un Do Minör Korno Konçertosu'nda Defne Erkan yer alacak. Ve son olarak da Maurice Ravel'in Çıganı'nı dinleyeceğiz. Ece Canay'dan. Kemancı Ece Canay'dan. Şu anda Tolga Alpay sahnede.
2: Değerli dinleyicileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel konserimize hoş geldiniz. Bundan tam 107 yıl önce, 15 Mayıs 1919'da güzel şehrimiz İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edildi. İstanbul'daki çılgın bir Türk, cesur bir kahraman, hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla birlikte bir gemiye atladı ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Milli mücadeleyi başlatarak halkı örgütledi ve savaştı. Düşmanı yendi. Cumhuriyetimizi kurdu. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, saygı ve şükranla İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak anıyoruz. İşte bu genç cumhuriyetin yetiştirdiği 8 genç dinleyeceksiniz bu akşam. Hepsi birbirinden yetenekli, hepsi birbirinden çalışkan, bizi bütün dünyada gururla temsil edecek 8 genç. Ben sözü fazla uzatmadan bu akşam şimdi size seslenmek isteyen çok önemli bir kişi var. Sizi onunla baş başa bırakıyorum.

Sizin sadece bir

Eğitim, işin tarihine verdim. İşte bu okuldan geçemenin için rahatlaması verdim mi?

sevgili dinleyiciler, konuşmanın ardından, Tolga Albay'ın yaptığı konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüsüyle, sesiyle Barco Vizyon'dan gençliğe hitabı dinledik. İstiklal Marşı'nı dinledik. Şimdi artık konsere başlayacağız. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İstiklal Marşı'nı çaldı. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri canlı yayında İzmir'de devam ediyor. Ve şimdi Elif Naz Karabulut'u piyano başında göreceğiz. Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek genç solistimiz. Birinci bölümü bir kez daha söylemek isterim. 1869'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde ilk kez seslendirildi bu eser. Allegro Molto Moderato başlıklı ilk bölüm, güçlü ve dramatik bu bölümü Elif Naz Karabulut çalacak. Kutay Maktay şefliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser Ahmet Adnan Saygun salonundan canlı yayınlamaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Genç solistler, 8 genç solist bu akşam sahne alıyor ve ilk olarak Elif Naz Karabulut'u Grieg'in piyano konçertosunun ilk bölümünde dinledik. Biraz bilgi aktaralım. Grieg'in en ünlü yapıtlarından biri ve romantik dönem piyano repertuarının başyapıtları arasında kabul edilen bir eser. Şunu da söyleyeyim, şu anda sahnede bir değişim var. Piyanoyu kaldırıyor çalışanlar ve daha sonra trombonla devam edeceğiz. Grieg bu konçertoyu 1868'de daha 25 yaşındayken, yani bu akşamki solistlerimizin ortalama yaşındayken bestelemiş. İlk kez Danimarka, Kopenhag'da seslendirilmiş, büyük başarı elde etmiş. Peki Elif Naz Karabulut, hani onlar kendilerini anlatacaklar ama şimdi sahneden ayrıldı, onu biraz tanıtmak isterim. 2006 Ankara doğumlu solistimiz, ilk piyano eğitimini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda aldı. Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde çalışmalar devam etti. Öğrencilik günleri devam ediyor ve Bilkent Müzik Günleri Genç Ustalar Konserlerinde sahne aldı. Onu da belirtelim. 2025 yazında Trio Anatolia ile Antalya'da konserler vermiş. Şimdi sevgili dinleyiciler, birazdan Avusturyalı besteci Georg Christoph Wagenseel'in 18. yüzyılda bestelediği trombon repertuarının en önemli klasik dönem eserlerinden birini dinleyeceğiz. Bir ve ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Eser özellikle alto trombon için yazılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Barok dönemden klasik döneme geçiş özellikleri taşıyan konçerto dengeli yapısı ve teknik pasajlarıyla öne çıkar. Peki Çağla Turhan, trombon sanatçısı Çağla Turhan kim? 2002 İstanbul doğumlu, 13 yaşında Ankara Bilkent Müzik Hazırlık Lisesi'nde Cem Güngör'ün sınıfında trombon sanat dalına yönelmiş. Daha sonra Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde Korsakov'un trombon konçertosunu seslendirmiş. Bu dönemde orkestra müzisyeni olarak Türkiye'de içlerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Orkestra Akademik Başkent, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası gibi birçok orkestrada yer almış. Önde gelen orkestralarla konserler vermiş. 2021 yılında Berlin'deki Hans Eisler Müzik Üniversitesi'nde Berlin Filarmoni Orkestrası solo tromboncusu Profesör Olaf Ott'un sınıfında lisans eğitimine başlamış.

O da öğrencilerimizden, genç müzisyenlerimizden birisi ve Çağla Turhan'ı da arada yine burada ağırlayacağız. Kendisiyle konuşacağız. Ve trombon konçertosu başlamadan sahne hazırlıkları devam ediyor. Orkestrada değişim oldu. Çıkan sazlar, giren sazlar. Birazdan konserimiz başlayacak. Saat 20.27'yi gösteriyor. Radyo 3'te sizlere canlı yayında sesleniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde sizinle birlikteyiz. Aslında salıya daha var ama 5 gün önceden senfoni orkestralarının hepsi bu akşam gençleri ağırlıyor. Evet, Çağla Turhan trombonuyla birlikte, arkasında da Şef Kutay Maktay sahneye geldiler. Alkışlar Çağla Turhan için. Şimdi Georg Christoph Wagenseil'in alto trombon konçertosunun 1 ve 2. bölümlerini genç solistimizden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyelim.

Şarlı Turhan trombonuyla altı trombon konçertosunu Wagen Zeyl'in ilk 1 ve 2 bölümlerini seslendirdi. 2002 İstanbul doğumlu genç bir solist, aynı zamanda öğrenci. Evet, programımız devam ediyor. 20.38 saatimiz. Radyo 3'te canlı yayında birlikteyiz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri sürüyor. Genç solistleri ağırlamaya devam ediyor orkestra, onlara eşlik ediyor. Şimdi sırada Agus Ledru'nun Re minör obua konçertosu var. İlayda Avşar, obuacı İlayda Avşar. O da 2006 Ankara doğumlu genç bir öğrenci, solist. Ondan ilk bölümü dinleyeceğiz.

sevgili müzik severler. İlayda Ahşar, August Lebrun'un Re minör oboe konçertosu ilk bölümü seslendirdi. 2025 yılından bu yana Hans Eisler Berlin Müzik Okulu'nda eğitimine devam eden bu genç solistimiz yerini kemençe sanatçısı Eylül Revza Altınbaş'a bırakıyor. Eylül Revza Madembaş, özür diliyorum. 2008 doğumlu genç bir solist, konservatuvar öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenci. Oğuzhan Balcı'nın 3 telli klasik kemençe konçertosunu seslendirecek. 2 ve 3. bölümlerini seslendirecek. Evet, alkışlar Eylül Ravza Madembaş için.

Kutay Maktay yönetecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası genç soliste eşlik edecek. Hep birlikte dinlemeye başlayalım.

çağdaş bir konçerto eseri Oğuzhan Balcı'nın. Zevkle dinleyeceğiz 2 ve 3. bölümleri. Orkestrayı elbette

0: Eylül Revza Madenbaş, Oğuzhan Balcı'nın üç telli klasik kemençe konçertosunun 2 ve 3. bölümlerini seslendirdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde orkestrayı Şef Kutay Maktay yönetiyordu. Şimdi bir araya gidiyoruz sevgili müzikseverler, ama aslında seyirciler sadece araya gidiyor. Salondaki seyirciler, biz devam edeceğiz ve solistleri sizlere kısa kısa tanıştırmak istiyorum. Şimdi birazdan 15 dakika sonra ikinci bölümün başında Nehir Uçan Kuş sahne alacak. Flüt sanatçısı Nehir Uçan Kuş'tan Bize'nin Carmen'ini dinleyeceğiz. Nehir şu anda yanımızda. Hoş geldin Nehir.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin. Merhaba. Şimdi önce seni biraz tanımak isteriz. Neden seni ilk röportajı aldık onu da hemen belirtelim. Çünkü sen ikinci bölümün ilk eserini seslendireceksin.
1: Sırasında evet. Yarıdan sonra.
0: Seni fazla yormamak, telaşlandırmamak için hemen seninle konuşmak istedik. Evet, bize Nehir Uçan Kuş'tan biraz söz et. Hangi konservatuardasın, neler yapıyorsun, kaç yaşındasın diye sormuyorum. Ben zaten biliyorum.
1: İsmim Nehir. Evet. Soyadım Uçan Kuş. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Üniversite 2, ikinci sınıfım. Hı hı. 19 yaşındayım. Hı hı. 20 olacağım.
0: Ne güzel, ne güzel. Peki sen flütte sadece solo değil ama aynı zamanda böyle gruplarda da değil mi? Oluşumlarda da çalıyorsun.
1: Farklı farklı oda müziği gruplarımızda. Hı hı. Aynı zamanda zaten okulumuz, dersimiz gereği orkestracılık da yapıyor oluyoruz. Küçüklüğümüzden, hı hı, itibaren. Hı hı. Bu da benim ilk solist konserim. Hı hı. Öyle aslında.
0: Peki
1: 10 küsur yıldır.
0: Özel bir konserde birlikteyiz değil,
1: evet,
0: mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konseri daha salı gününe var. Biraz daha vakit var, evet, 19 Mayıs'a, ama duygularını bir genç müzisyen olarak duygularını dinleyicilerimizle paylaşmanı isterim.
1: Ben çok mutluyum böyle bir konserde çok değerli arkadaşlarım ve hocalarımla birlikte yer alabiliyor olmaktan. Günün anlam ve önemi adına da sanırım olabilecek en güzel ilk solistlik konserimdi diye düşünüyorum.
0: Anılarda çok önemli bir yere sahip olacak.
1: Çok önemli kesinlikle. Heyecanım da şu an keza.
0: O zaman seni çok fazla bekletmeyelim.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Sen hazırlıklarını yap. Ben de diğer arkadaşlarımızla konuşmaya başlayayım. Evet, bu grubun tek erkek solisti, evet, hemen şimdi böyle notlarıma bakarak, Emir Eren Günce viyolonsel,
2: evet,
0: çalıyor ve Emir Eren Günce ikinci bölümde Haydn'ın Do Majör Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü,
2: evet,
0: çalacak.
2: İlk bölümünü çalacak.
0: Evet, Emir Eren, biraz konuş bakalım, bize anlat, kendinden söz et.
2: Merhaba, ben Emir Eren Günce, 18 yaşındayım. Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Lisans 2 öğrencisiyim. Bugün 19 Mayıs adı altında İzmir Devlet Senfoni ile vereceğimiz bu genç solistler konseri için diğer arkadaşlarım gibi çok heyecanlı ve çok mutluyum. Ülkenin genç

0: yetenekleri ve genç sanatçıları olarak bu şekilde bize imkan sağlamaları bence çok güzel bir şey ve çok güzel anılar sakladık burada 4-5 günde.
1: Şey peki provalar nasıl geçti? Yani konservatuvardaki o öğrencilik hallerini buraya da yansıttınız mı, yoksa burada biraz solist formuna da girmeniz gerekiyordu değil yani, mi?
0: Evet.
1: Yani öyle çok şamata falan olmadı değil mi?
0: Yok, çok olmadı. Tabii ki de burada hem misafir olarak geldiğimiz bir yerde, bir de hocalarımız, abilerimiz, ablalarımızın olduğu bir yerde, evet, okulda yaptığımız kadar eğlenceli şeyler yapamadık
1: olmadı,
0: ama.
1: Olmadı tabii.
0: Tabii ki de konser vermek ve bu değerli sanatçılarımızla, abilerimizle, hocalarımızla çalışmak çok güzel bir deneyim bizim için. Hı hı.
1: Sana çok teşekkür ederiz. Sen de ikinci yarıda sahnede olacaksın. Evet. Mikrofonu ben alayım senden ve ilk bölümde çalan solistlerimize şöyle bir mikrofon uzatalım. Mesela Elif Naz. Elif Naz, merhaba. Seni Radyo 3 dinleyicilerine biraz tanıtalım. Kendinden söz et lütfen.
2: Ben Elif Naz Karabulut, 19 yaşındayım. Şu an Stuttgart Müzik Yüksekokulu'nda lisans 2 eğitimimi devam ettirmekteyim. Buradaki yaşadığımız anılar gerçekten paha biçilemez. Müthiş bir 3 prova günü geçirdik. Bugün konser, atmosfer, insanlar gerçekten çok eğlenceli, çok zevkliydi. Bu Cumhuriyetimizin bize sunduğu imkanlarla müzik yapabilmek ve sahnede ülkemizi temsil edebilmek bizim için çok çok büyük bir gurur.
1: Şey, salon da çok dolu değil mi?
2: Gerçekten çok güzel bir atmosfer, çok güzel insanlar, çok eğlenceli bir sahne.
1: Bir de şu var, şu anda düşünsenize Ankara, İstanbul, Çukurova, Antalya, İzmir, bütün senfonilerde sizin gibi genç arkadaşlarımız sahne alıyorlar.
2: Bir sürü solistimiz var. Gerçekten çok gurur duyulacak bir şey. Hepimizin adına gerçekten çok gurur duyuyorum.
1: Peki bir kariyerde, bir sanatçı kariyerinde böyle bir konsere solist olarak katılmak da bir değer taşır diyebiliriz herhalde değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok çok büyük bir şans. Eminim ki hepimiz bu haberi aldığımızda zaten çok sevindik, çok mutlu olduk. Hepimizin kariyeri için bence çok önemli deneyimlerden biri. Bu deneyim için tekrardan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben provalarda şunu fark ettim. Orkestra üyeleri de, yani abiler, ablalar diyelim, çok böyle sizi teşvik edici bir şekilde.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Her eser bittiğinde alkışlarla,
2: kesinlikle,
1: sizi yüreklendirmede çok güzel çalıştılar diyebiliriz.
2: Molalarda, konser aralarında vesaire, şu anda bile tebrikler yağıyor çok meslektaşlarımıza. Yani gerçekten çok arkadaş canlısı, çok evimde hissettiren bir ortamda şu an mesleğimizi yapma şansı buluyoruz. Evet. O yüzden çok şanslıyız.
1: Şimdi konser bittikten sonra sanıyorum daha da bir curcun olacak buralar.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Unutmayın, radyocularla da burada bir toplu fotoğraf çekmemiz lazım sizlerle. Tamamdır. Yayından sonra, tamam mı? Unutmayın. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Seni de daha fazla yormayalım. Ve Oboa'da İlayda Avşar vardı. İlayda, şu mikrofonu sana vereyim. Biraz yakın kullanırsan sevinirim. Evet, Ankara doğumlu İlayda Avşar hangi okulda okuyor, neler yapıyor, biraz anlatsın bize hadi.
3: Ben şu an Berlin'de okuyorum. Hans Eisler Yüksek Müzik Yüksek Okulu'nda. Lisans 1'deyim. Şu an ikinci dönemime başladım.
1: Aslında öğrencilikten yavaş yavaş bir çıkış süreci diyebiliriz yani, değil mi?
3: Evet, lisansa başlayınca bir tık daha bunu fark ettim ama daha önümde master'da olduğu için
1: değil mi? Daha çok yolumuz yol var. Çok yol var. Evet, biraz çaldığın eserden de söz etmeni isteyeyim. August Lebrun.
3: Evet, Ludwig August Lebrun'un Re minör oboe konçertosunun birinci bölümünü seslendirdim. Allegro'yu. Bu çok bilindik bir klasik dönem oboe konçertosu aslında. Ve Lebrun da zamanının çok önemli oboe virtüözlerinden biriydi. O yüzden oboe'yi çok iyi anlayan bir bestecinin yazdığı bir parçayı çalmak benim için daha önemliydi.
1: Kendin mi karar verdin bu eseri çalmaya, yoksa hocaların falan şey yaptı mı, hani bunu hazırla falan gibi bir şey oldu mu?
3: Bu konser üzerinde hazırlamadım bunu. Zaten hali hazırda çalıştığım bir parçaydı. Ama en iyi şekilde hazırlanabileceğim bir parçayla başvurmak istedim buranın audisyonuna. O yüzden bunu çaldım.
1: Peki ileride ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bir

0: Orkestra üyesi olarak mı müzik yaşamına devam edeceksin?
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda da solo eserler içinde. Oboa için çok konçerto var mı? Bilmiyorum repertuarda yani
1: Diğer
0: zengin
1: yerli
0: mi?
1: enstrümanlara kıyasla
0: Biraz
1: çok
0: az
1: fazla
0: herhalde.
1: yok. Ama yine de birkaç tane çok önemli konçertolarımız var. Ama benim asıl hedefim bir orkestrada solo bir pozisyonda.
0: Avrupa'da mı ya da başka bir ülkede mi ya da ülkemizde mi?
1: Ülkemizde de olmak çok
0: Olabilir.
1: isterim. Avrupa'da da şu an okuduğum yerde Almanya'da da olmayı çok isterim. Bakacağız.
0: Peki.
1: Göreceğiz.
0: Bugün önemli bir gün. Biraz erkenden de olsa birkaç cümleyle günün anlamına uygun bir şeyler de söylemeni isterim genç bir müzisyen olarak.
1: Ben özellikle bu konsere başvurup burada performans sergilemeyi çok istedim. Çünkü 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı benim için ayrıca çok önemli bir yer taşıyor. Çünkü ben de 19 yaşında bir gencim. Atamızın bize sağladığı bu imkanlar sayesinde yurt dışında şu an okuyabiliyorum.
0: Doğru.
1: O yüzden çok mutluyum ve çok duygulu bir andı sahnede geçirdiğim
0: Doğru.
1: dakikalar.
0: Aslında o zaman verilen kararların neticesinde bugün ülkemizde ya da yurt dışında müzik eğitimi alan, çok sesli müzik eğitimi alan sizin gibi gençlerin yolu ta o zamanlardan
1: Evet,
0: çizilmişti,
1: kesinlikle.
0: değil mi? İlayda çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: zaman dönüyorsun Almanya'ya?
1: Yarın
0: Yarın
1: dönüyorum.
0: hemen.
1: Evet.
0: Hiç böyle bir arkadaşlar bir yorgunluk günü geçirmeyecek misiniz? Peki. Sana iyi yolculuklar dileyelim. Ve şimdi ben böyle arkadaşlarımızla. Sevgili dinleyiciler şunu da söylemek isterim. Evet, 8 solistimiz var. Bir erkek, 7 genç hanımefendi bu akşam sahne aldılar ve alıyorlar. Hepsinin yani görmenizi isterdim gerçekten kıyafetleri, şıklıkları ayrıca konuşulmaya değer. Onu da belirtmeliyim diyorum. Ve şimdi tromboncu Çağla'yla konuşmak istiyorum. Çağla şu mikrofonu sana
2: Merhaba.
0: vereyim. Merhaba Çağla Turhan. Trombonda sen ikinci sırada sahne aldın ve
2: Evet.
0: Wagenseil'in Georg Christoph Wagenseil doğru mu?
2: Wagenseil.
0: Wagenseil tamam peki. Wagenseil'in trombon konçertosunun alto trombon
2: Evet,
0: konçertosunun
2: alto trombon.
0: iki bölüm zaten değil mi? İki bölüm mü? Üç
2: Evet.
0: bölüm mü?
2: Yok, iki bölüm
0: İki
2: sadece.
0: bölüm.
2: Evet.
0: Tamam, tamamını çaldın yani.
2: Aynen.
0: Evet. Çünkü neden?
2: Tamam.
0: Bugün de konuşmuştuk. Kısa bir
2: Evet,
0: eser.
2: zaten 10 dakika toplam.
0: Evet. Biraz tanıyalım seni Çağla Turhan. İstanbul doğumlu olduğunu biliyorum.
2: Evet, İstanbul doğumluyum. Şu anda 23 yaşındayım. Yine Berlin'de, ben de Hanzaysel Müzik Okulu'nda yüksek lisans okuyorum
0: Aynı
2: şu
0: okulda
2: anda.
0: mısınız?
2: Evet, aynı
0: Ha,
2: okuldayım.
0: okul arkadaşısınız.
2: Aynen.
0: Nasıl gidiyor eğitim? Nerede? Direkt orada mı başladın lisans eğitimine yoksa Türkiye'de bir müzik lisesinden mi oraya geçtin ya da konservatuvardan biraz bilgi verir misin?
2: Ben Bilkent Müzik Hazırlık Lisesi'nde başladım trombon çalmaya. Oradan mezun olup Hanzaisler Müzik Yüksek Okulu'nda lisansıma başladım. Şimdi bitirdim, yüksek lisansıma başladım.
0: Yüksek lisans
2: Evet.
0: başladı. O zaman artık sen biraz diğer arkadaşlarımızdan farklı bir kulvara geçtin diyebilir miyiz?
2: Aynen, evet.
0: Peki senin gelecekle ilgili planların nedir? Ne yapmak istiyorsun?
2: Ben de orkestrada olmayı çok isterim. Şu anda sınavlara giriyorum. Öyle, hedefim bu şekilde yani.
0: Evet, zamanımız daralıyor herhalde ikinci yarı başlamadan. Çok teşekkür ederim
2: Ben
0: Çağla,
2: teşekkür
0: sana
2: ederim.
0: da bizimle birlikte olduğun için. Evet, iki arkadaşımız kaldı. Hemen onlarla da sizleri. Aslında Eylül de buralarda olmalıydı ama olsun. Ece Canay, keman sanatçısı Ece Canay. Mikrofonu
3: Merhaba.
0: vereyim sana lütfen. Sen
3: Teşekkürler.
0: kısa kısa anlatalım. Evet, Ankara doğumlu Ece Canay. Sen neler söylemek istersin, neler yapıyorsun? Kendini
3: Evet,
0: tanıtır mısın
3: ben
0: lütfen?
3: liseyi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bitirdim. Ondan sonra şimdi 5. yılım Salzburg Mozarteum Üniversitesi'ndeyim. Orada da lisansı bitirdim. Şu an yüksek lisans eğitimime orada devam ediyorum Avusturya'da. Çok sen, mutluyum bu.
0: Değil mi bu projede yer almak? Evet. Senin de, için de çok değerli bir şey olsa gerek.
3: Kesinlikle.
0: Sen en son çıkacaksın
3: evet,
0: sahneye.
3: Evet hala bekliyorum arkadaşlarım.
0: Ravel Çıgan'la
3: evet, çok
0: sahne alacaksın. Peki evet orkestra yavaş yavaş sahneye gelecek evet. Herhalde. Günün anlamına uygun birkaç cümle istiyorum senden.
3: Özellikle ben 5 yıldır orada yaşarken gördüğüm tüm bu bayramları uzaktan izlemek ve burada olamama şeyinde konuşamam. burada geçiremiyordum hiçbir bayramımı, o yüzden 5 yıl sonra bu gençlik bayramı konserinde burada yer almak benim için ayrıca herhangi bir konserden çok daha özel oldu. Evet. O yüzden ekstra heyecanlıyım. Şimdi sabırsızlıkla sıramı bekliyorum 3 kişi.
0: Peki, peki. Seni biraz beklemeye alalım o zaman ve artık yavaş yavaş diğer solistlerimizle devam edelim. Kornocu Defne Erkan. Evet, Defne biraz tanıt bize kendini lütfen.
4: Ben Defne Erkan. Şu anda Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Robert Schumann Yüksek Okulu'nda lisans eğitimi alıyorum. Lisans 1'im.
0: Adı ne kadar güzelmiş okulunun, Robert Schumann.
4: Evet. korna çalıyorum ve korna çalmayı gerçekten çok seviyorum. Sahnede olmak da, bugün burada olmak da büyük bir heyecan verici bir şey benim için. Çok mutluyum yani.
0: Sazların böyle bir şeyi var mıdır, cinsiyeti var mıdır? Mesela korno, feminen bir saz mıdır?
4: Yani feminen diyemem aslında ama daha çok nötr bence. Çünkü korno öyle bir enstrüman ki hem güçlü hem de yumuşak tekniği olan bir enstrüman yani.
0: Kadınlar çok tercih eder mi kornoyu?
4: Yani ben tercih ettiğim için mutluyum.
0: Ben tercih ettim. Olay bu kadar evet. Diyorsun. Evet, sen de bayramımızla ilgili bir şeyler söyle, bir genç sanatçı.
4: Yani 19 Mayıs'ı burada kutlayabilmek çok mutluluk verici. Atatürk'ü müzikle anmak çok özel bir şey bence. Hı hı. Çok gurur duyuyorum yani.
0: Evet, çok sesli müziğin tohumlarını bu ülkeye atan ekibin başındaki insan
4: evet,
0: çok
4: kesinlikle.
0: Önemli. Evet, çok teşekkürler Defne. Ve son olarak da kısacık da olsa Eylül Revza. Ben niye böyle hatalar yapıyorum? Tamam, hemen düzeltiyorum.
5: Eylül Ravza, evet.
0: Evet, Eylül Ravza Madenbaş.
5: Evet.
0: Evet. Bu kemençede seni dinlerken çok mutlu olduk. Birkaç cümle ne olur
5: ederim.
0: Sen de söz et, sonra konserimizin ikinci bölümüne geçeceğiz.
5: Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda lise son sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. 17 yaşındayım.
0: Yani ne ara klasik kemençeyi böyle güzel çalmayı öğrendin?
5: Teşekkür ediyorum. Gerçekten. 8 senedir okuyorum. Hocam Hatice Doğan Sevinç.
0: O da çok önemli bir sanatçı değil mi?
5: Evet, onun sayesinde. Çok mutluyum şu an burada olmaktan.
0: Çok da güzel bir atmosfer var.
5: Evet, çok güzel.
0: Sahnede de seni görmek çok güzeldi.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Sana çok teşekkür ederiz.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Fazla yormayalım seni. Ve konserinde ikinci bölümü başlıyor. Ben de yerimi alayım tekrar. Evet. Eylül Ravza Madenbaş.
5: Evet.
0: Peki. Çok teşekkürler Eylül. Sevgili dinleyiciler, biraz mikrofonla dolaşarak röportajları yaptığım için farklı tonda sesler gelmiş olabilir. Evet, şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölümün ilk eserini flütçü Nehir Uçarkuş seslendirecek. Bizenin Carmen Fantezisi'nde orkestra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğiyle bu eserde genç solistimizi dinleyeceğiz. Kutay Maktay orkestrayı yönetiyor. Dinliyoruz.

Gizem'in Carmen Fantezisi'nde dinledik. Nehir, Uçar Kuşu, flütüyle bu esere can verdi İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğiyle. Evet. Flütçü Nehir Uçar Kuş yerini violonselde Emir Eren Günce'ye bırakacak. Ankara doğumlu, 2007 Ankara doğumlu Emir Eren Günce bu akşamki konserin tek erkek solisti. Birazdan o da İzmirli müzisyen, müzikseverlerin karşısında olacak. Avusturyalı besteci Josef Haydn'ın 1761-1765 yılları arasında yazılmış klasik dönem cello repertuarının en önemli eserlerinden birini. İlk bölümünü çalacak. Emir Eren Günce moderato başlıklı bölümü çalacak. 3 bölümden oluşuyor eser. Eser aslında uzun yıllar kayıp sanılmış. 1960'larda Prag'da yeniden keşfedilmiş ve gün yüzüne çıkmış. Bu nedenle cello repertuarında yeniden keşfedilen başyapıt olarak da biliniyor, anılıyor. 21.36 saatimiz Radyo 3'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konserinde sizlerle birlikteyiz. İzmir'den canlı yayında birlikteyiz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası genç solistlere eşlik ediyor. Şimdi Emir Eren Günce, Şef Kutay Makta ile tekrar sahneye geliyor. Seyircileri selamladı. Ve Haydn'ın Do Majör Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü dinlemeye başlayabiliriz.

Joseph Haydn'ın bir numaralı cello konçertosunun moderato başlıklı ilk bölümünü Emir Eren Günce, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi Emir Eren Günce seslendirdi sevgili müzikseverler. 21.48 saatimiz canlı yayında İzmir'den sizlere sesleniyoruz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 8 genç soliste 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı temalı konserde eşlik ediyor. Bütün senfoni orkestralarımızda aslında şu anda genç solistlere orkestralar eşlik ediyor ve bu bayramı 4 gün öncesinden kutlamaya başlıyoruz hep birlikte. Programımızın son iki eserinde sıra önce Defne Erkan kornosuyla gelecek ve Strauss'un Do minör korno konçertosunun ilk bölümünü seslendirecek Defne Erkan. Eğitimine devam eden genç solistimiz, Alman korno virtüözü Franz Strauss'un Opus 8 korno konçertosunun ilk bölümünü seslendirmek üzere sahnede.

Defne Erkan kornosuyla Strauss'un bir korno konçertosunun, domino korno konçertosunun ilk bölümünü seslendirdi ve o da konserdeki görevini tamamlamış oldu. Artık sona geldik sevgili dinleyiciler. Saat 21.55. Şimdi kemancı Ece Canay gelecek ve Maurice Ravel'in Çıganı'nı seslendirecek. Evet, Ankara doğumlu Ece Canay, kendisiyle de konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Genç solistlerimizden son sanatçımız. 2026 İKSV'nin Yarının Kadın Yıldızları projesine seçilmiş bir genç arkadaşımız. Ve Royal College of Music Londra'ya Erasmus kapsamında kabul edilmiş. Birçok önemli hocayla çalışmış, ders almış ve şu anda da yurt içinde ve yurt dışında birçok ustalık sınıfına katılmış ve katılmaya devam ediyor. Yarışmalarda dereceleri olan bir sanatçı adayı diyelim, Ece Canay. Evet, şimdi dinleyeceğimiz eserden de biraz söz edelim. 1924'te yazmış Ravel Çıganı. Keman repertuarının en zorlayıcı ve sahne etkisi en yüksek eserlerinden biri kabul ediliyor. Orkestra hazırlıklarını yapıyor. Ece Canay da sahnedeki yerini aldı ve hep birlikte eseri dinlemeye başlıyoruz.

0: Genç solist Ece Canay, Maurice Ravel'in Çıganı'nı seslendirdi. 1924 tarihli bu eser, keman ve piyano ve ya da orkestra için bestelenmiş bir raftadır. Evet, son solistimiz de Ece Canay. Şimdi orkestranın sürprizi olacak sanıyorum. Şef Kutay Maktay birazdan sanıyorum bütün solistleri sahneye davet edecek. Bir anlamda bis gibi olacak. Herkes eşlik edecek. Bu gece kemanda Ece Canay, violonselde Emir Eren Günce, kemençede Eylül Ravza Madenbaş, piyanoda Elif Naz Karabulut, Oboa'da İlayda Avşar, flütte Nehir Uçarkuş, trombonda Çağla Turhan, karışık okudum isimleri sahneye çıkışlarıyla sırasıyla okumadım ve kornada da Defne Erkan genç solistler olarak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde eserlerini yorumladılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde İzmir'den canlı yayında birlikteydik sevgili dinleyiciler. Şimdi ellerinde Türk bayraklarıyla bu genç arkadaşlarımız tekrar sahnedeler. Şefi göremiyorum sahnede ama o da sanıyorum görecek. Kutay Maktay. Evet, o da geldi. Kutay Maktay. Hep birlikte dinleyicilerin alkışlarına selamla karşılık veriyorlar. Güzel bir gece oldu İzmir'de. Bütün senfoni orkestralarımızda da aynı konserler vardı. Bir kulak verelim.
1: Bunlara bayıldık bu hafta. Harika bir tarzı.

sizin huzurunuzda da ben hepsini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Genç bir herkesiniz. Bravo. Bir kere daha çıkıyorum. Konserimizin sonuna geldik ama biz bu kadar genç solisti bir arada burada topladık. Bırakmayız gençlik marşı. Bu akşam yeterince enstrümanları çaldılar ki şimdi ses de yapacaklar. Evet. Sizin de eşliğinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler.

Gençlik Marşı'nı orkestra çaldı ve solistlerimiz bu kez vokal yaptılar ama bitmedi.

0: Gençlik Marşı ve ardından da 10. Yıl Marşı ile genç solistlerimiz ve orkestra ve İzmirli izleyiciler hep birlikte bu güzel geceyi kapatıyorlar. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatan, ülkesine inanan, yarınlara umutla bakan bu genç insanları gördükçe umudumuz eksilmeden devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde erken bir kutlamayla İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı yayınında birlikte olduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz ve siz değerli dinleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimizle radyocular olarak kutluyoruz. Bugün benim için de anlamlı bir gün. 36 yıllık meslek hayatımda birçok canlı yayın yaptım. Birçok konser canlı yayınımı sizlere aktardım. Ve son artık emeklilik vakti yaklaştı. Bir ay sonra emekli olacağım ve son konserde bu genç insanlarla birlikte olmak çok etkileyici, çok güzeldi benim için de. Benim de meslek hayatımın güzel bir anısı ve en güzel noktayı koyma şekliydi diye belirtmek isterim sevgili müzikseverler, sevgili dinleyiciler. Programımızı bitiriyoruz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Kutay Maktay Şefliği ile 8 genç soliste eşlik etti ve programın sonuna geldik. Saat 22.17, epey de süremizi aştık, bunun farkındayım. Arkadaşlarımız şimdi bu programla ilgili bizden sonraki programları organize edip sizin beyninize sunmaya devam edecekler. Yapımcınız Ersoy Haktanır'dı. İzmir'deki arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli, ellerine sağlık Erkan'ın. Ve ton maisterimiz Fırat Özturan, onun da ellerine sağlık. Bu güzel sesleri sizlere onlar ulaştırdılar. Ve ben Haluk Ertem, hepimiz adına hepinize güzel bir gece diliyor ve bayramınızı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Hoşçakalın.
1: TRT Radyo 3 konserleri.

0: Radyo 3.
1: Küçük Konser başlıyor. Bu programımızda Dvorak'ın Opus 53 La Minör Keman Konçertosunu sunuyoruz. Keman sanatçısı Akiko Svanoy ile Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası seslendiriyor.

0: Dvorak'ın Opus 53 La Minör Keman Konçertosunu, keman sanatçısı Akiko Svanoy ile Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası seslendirdi.
1: Bach'ın 1041 Breve sayılı bir numaralı La Minör Keman Konçertosu. 2007 yılında Glasgow'da gerçekleştirilen kayıtta BBC Scotch Senfoni Orkestrası 1985 doğumlu Rus kemancı Alina İbrahimova'ya eşlik ediyor. Konçertonun bölüm başlıkları Allegro Moderato, Andante ve Allegro Assai başlıklarını taşıyor.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo İşte Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Brezilyalı şarkıcı Rosalia de Souza'nın dörtlü olarak kaydettiği albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde kendisine piyanoda Peter Rosendahl, basta Greg Earl, davulda da Jonas Johansen eşlik ediyor. Albümden ilk dinleyeceğimiz parça Rosalia de Souza'nın kendi bestesi olan Samba do Amor Que Não Existe. Parçada saksafonda ayrıca Hans Ulrich de yer alıyor.

Brezilyalı şarkıcı Rosalía de Souza'nın dörtlü olarak kaydettiği albümünden ikinci olarak piyanist Peter Rosendahl'in bir bestesi olan Choro Sambado adlı parçayı dinleyeceğiz.

0: larga tudo, me abraça, vamos nós amar.
1: Brezilyalı şarkıcı Rosalía de Souza'nın dörtlü olarak kaydettiği albümden şimdi davulcu Jonas Johansen'in bir bestesini dinliyoruz. Ascente.

Brezilyalı şarkıcı Rosalía de Souza'nın dörtlü olarak kaydettiği albümünden bu kez Carlos Lira'nın O Negocio e Amar adlı bestesini dinleyelim. Saksafonda yine Hans Ulrich yer alıyor.

0: Brezilyalı şarkıcı Rosalia de Souza'nın dörtlü olarak kaydettiği albümle dinlemeyi Pereira da Costa'nın bir bestesi olan Teco Teco adlı parçayla sürdürüyoruz.
1: Teco teco teco teco teco na bola de gude, é o meu viver. Quando criança no meio

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünden de birkaç parça yer alacak. Albümdeki parçaların çoğunda farklı müzisyen kadrosu yer alıyor. Değişmeyen müzisyenler vurmalı çalgılarda Edson da Silva, tenor saksafonda Larry McKenna, gitarda da Orlando Hadda. İlk dinleyeceğimiz parça José Domingos de Moraes'in bir bestesi olan Hoy Socuero Shodo. Parçada vokalde Barbara Mendes, piyanoda Sidinho Teixeira, elektronik nefesli çalgıda John Suana, trombonda Chris Farr, akordeonda da Rob Curto ayrıca yer

Davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünden ikinci olarak Toninho Horta'nın Francisca adlı bestesini dinliyoruz. Piyanoda Joao Bueno, gitarda Jake Kelberman, basta da Madison Rust ayrıca yer

Davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünden şimdi iki Antonio Carlos Jobim bestesini ard arda dinleyeceğiz. Önce The Girl from Ipanema, ardından da Brigas Nunca Mais. İki parçada da vokalde Barbara Mendes, basta Itaigura Brandao, piyanoda Cidinho Teixeira, ikinci parçada piyanoda Klaus Müller de ayrıca yer alıyor.

Davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünden şimdi Chico Buarque'nin Bye Bye Brazil adlı bestesini dinleyeceğiz. Piyanoda Klaus Müller, basta Itaigura Brandao, gitarda da Chico Pinheiro ayrıca yapıyor.

Davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünü dinlemeyi Geraldo Jacques'ın Adios America adlı bestesiyle sürdürüyoruz. Basta Itay Gura Brandao, vokal ve gitarda Filo Machado da ayrıca yer alıyor.

Davulcu Tom Cohen'in Embraceable Brazil albümünden son olarak Erme Topascoal'in Bebe adlı bestesini dinleyeceğiz. Piyanoda Cidinho Teixeira, basta Itay Gura Brandao, vokal ve vurmalı çalgılarda da Valtinho Anastasio ayrıca yer alıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

0: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. 20. yüzyılın ilk yarısında isim yapan az sayıdaki kadın sanatçıdan biri olan Alman piyanist ve besteci Maria Herz'in Opus 15 piyano konçertosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin 444 katalog numaralı Do majör blok flüt konçertosunu solist Michael Schneider, Camerata Köln topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin 444 katalog numaralı blok flüt konçertosunu solist Michael Schneider ve Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. 19. yüzyılın Belçikalı bestecilerinden Henry Massemakers'ın solo piyano için Büyük Cenaze Marşı ile devam ediyoruz.

Henry Messemaker'sın Büyük Cenaze Marşı'nı piyanist Arthur Sean Derwood seslendirdi. Franz Schubert'in Aşk Mesajı, Funda Gül ve Bayram İçin Ayin başlıklı 3 şarkısı var sırada. Solist Brian Terfel, piyanoda Malcolm Martineau eşliğinde seslendiriyor.

bariton Brian Terfel ve eşlik eden piyanist Malcolm Martineau, Franz Schubert'e ait 3 şarkı seslendirdi. Macar asıllı Avusturyalı besteci Karl Goldmark'ın Sabah Kraliçesi adlı 1875 tarihli operasından bölümlerle devam ediyoruz.

Goldmark'ın Sabah Kraliçesi başlıklı operasından bölümleri Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Geç romantik dönem bestecisi Richard Fleury'nin melodi, serenat ve gavot bölümlerinden oluşan keman ve piyano için üç parçası var sırada.

Richard Fleury'nin keman ve piyano için üç parçasını kemancı Sibel Tishop ve piyanist Isabel Tishop seslendirdi. Hilliard vokal dörtlüsünden dinleyeceğiniz 15. yüzyıl bestecisi Johannes Ockeghem'e ait Intermerata Dei Mater adlı eserle devam ediyoruz.

Johannes Ockeghem'in Intermerata Dei Mater adlı eserini Hilliard Vokal Dörtlüsü'nden dinlediniz. Maria Hertz'in 1935 yılında yaylı çalgılar ve flüt eşlikli olarak kaleme aldığı Opus 15 piyano konçertosu var sırada. Solist Nadia Saminskaya.

Maria Herz'in 1935 tarihli Opus 15 piyano konçertosunu solist Nadia Saminskaya yaylı çalgılar ve flüt eşliğinde seslendirdi. John Dowland'in 1612 yılında yayınlanan Koral Eserler dizisinden 3 parçayla devam ediyoruz.

Holten yönetimindeki Ars Nova topluluğu, John Dowland'in 1612 tarihli koral eserler serisinden 3 parça seslendirdi. Programımızın bu bölümü Friedrich Chopin'in Opus 35 Si bemol majör 2 numaralı piyano sonatıyla sona eriyor.

Dimitri Chopin'in Opus 35 si bemol majör 2 numaralı piyano sonatını İtalyan piyanist Beatrice Rana seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Sırbistan'ın eski senfoni orkestrası yerine 2011 yılında yeniden kurulan Vojvodina Senfoni Orkestrası'nın 30 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Aleksandar Markoviç yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Viyana'da harika çocuk olarak tanınan ve daha sonra göç ettiği Amerika'da üne kavuşan Erich Wolfgang Korngold'un Opus 35 Keman Konçertosunu dinliyoruz. Eserin solisti 1991 doğumlu Sırp kemancı Robert Lakatos.